0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından

defa geri dönsen, yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım. Huzurunda.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz.

kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek.

hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok.
1: Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp, Ya Rabbi ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in, eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatımatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Aferin.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Meryem validemiz İsa aleyhisselamı tıpkı Kur'an'da anlatıldığı gibi doğuracak olsa, biz de namaz kılan Müslümanlarız. Oruçta tutuyoruz. Hac için Kur'an'a da giriyoruz. Şimdi bir an iletişimimizi keselim dünya ile. Bu soruya cevap bulalım. Müslümanlığı Araplara bile bırakmayan iyi Müslümanlar olarak bizler, Meryem validemiz İsa aleyhisselamı doğursa, İsrail oğullarına Allahu Teala'nın yaptığı gibi inanacaksınız, bu sizin peygamberiniz dese, inanabilir miyiz? Ebu Bekir radıyallahu anh'ı dinlerken gözyaşı akıtmak kolay. Her insan duygusaldır. Gıdıkladın mı gıdıklanır. Ağlattın mı ağlanır. Büyük konuşuyoruz kardeşler. Büyük laflar ediyoruz. Şu insanlık değil, bu doğru değil. Ben olsam şöyle ederim. Ebu Hanife şunu yanlış yaptı. Abdülhamid'in siyaseti doğru değildi. Konuşmaya geldi mi konuşuyoruz. Süper de Müslüman olduğumuz için her türlü hakkımız da var konuşmaya. Ama bir sorunun cevabını arıyorum. Allahu Teala %1000 doğru olduğuna inandığımız bir imtihan yaptı İsrailoğullarına. Ne dedi? Bu Meryem babası olmadan İsa'yı doğurdu dedi. İsa aleyhisselam da kundaktayken konuştu. Ben bu kadının çocuğuyum. Peygamberim ben dedi. Aynı sahneyi tasavvur etmeye çalışalım. Bugün ümmeti Muhammed kalitesindeki imanımıza rağmen bir tefekkür edin. İsrailoğulları niye inanmadı hainler? Demek çok kolay. İnanabilir miyiz? O teslimiyeti gösterebilir miyiz? Yoksa bunu tasavvufun safsataları diye bir menkıbe gibi başımızdan mı atarız? Hiç kimsenin birbirinin imanı hakkında konuşmaya hakkı yok. Gerek de yok. Buyurun, böyle bir mucizeyi kabul edecek kapasitemiz var mı? Bunu tefekkür edelim. Bunu nerede tefekkür edelim? Kendi kendimize. Bir ay, iki ay demlensin kafamızda bu. Böyle baştan savup tabii kabul eder.

derdim ya, hemen koruma olarak kendimi tayin ederdim ona filan demeye gerek yok. İnanacağımız şeyleri konuşalım. Yapabilir miydik? Değerli iman ehli kardeşlerim, neden böyle bir giriş yapma ihtiyacı hissettim? Yaşadığımız dünyada bu başımızda dönen olaylarda hep filan İslam toprağı işgal edildi. Filan yerdeki petrolleri çaldılar. Madenlerimizi kendilerine götürdüler. Müzelerimizi soydular diyoruz. Esasen imanımız açısından da işgal altındayız biz. Mümin kimliğimiz ve şahsiyetimiz de sürekli altı oyulan bir yapıya dönüştü. Küçük bir deprem tarumar edebiliyor. Çünkü altı oyuluyor sürekli. Miraç'tan geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir tamam hiçbir şey yok sanki o da oradaymış onunla gibi tasdik etti. Şimdi biz hocalarımız bile yoktur aslında Miraç böyle bir şeye gerek yok filan diyecek hale geldik. Geldiler maazallah. Bir şeye dikkat çekerek konuma girmek istiyorum. Suriye, Irak, Filistin işgal edildi, doğru. Kimi şehit, kimi gazi, kimi sakat kaldı, doğru. Bunlar zaten çocukların da neredeyse hayvanatın bile anlayacağı şeyler oldu. İmanımızda da oynanıyor. Bu ahir zaman fitneleri imanımızı da sarsmaya başladı. Bunu onlarca örnek üzerinden tefekkür edelim. Bir tanesi de Meryem validemizin İsa Aleyhisselam'ı doğurması olayıdır. Karşımıza çıksa ne yapardık? İsrailoğullarına lanetliler, vay nasıl böyle yaptınız demek kolay. Biz ne yapardık? O dev mucizeyi gördü İsrailoğulları. Olsa olsa Allah'ın oğludur bu dediler. Haşa. Haşa. Teâlallâhu ammâ yüşrikûn. Allah böyle şeylerden münezzehtir. Doğru dürüst bir çocuk doğurduğunu görmediği halde, hatta belki de kısır olmuş çocuğu olmazlara uluhiyet atfediliyor şimdi. Hiç böyle bir mucizeye gerek kalmadan, bir postun üzerinde oturduğu için, çok şirketi olduğu için de insanlara uluhiyet izafe edilebiliyor artık. Kur'an'ımız eğer onlarca ayetinde İsrailoğullarının İsa Aleyhisselam'ı kabullenemediklerinden bahsediyorsa bu bir masal değildir. İnsan olarak genlerimizde bulunabilecek hastalıklara karşı teyakkuz işaretidir. Anlarız anlamayız herkesin kendi imanı ile ilgili. Bu bölümü kardeşlerim bir kenara koyalım. Meryem annemizi kucağında İsa ile görsek ne yapardık? Tapınsak helak olurduk. Vay işte tapındıkları gibi, kiliselere resmini astıkları gibi. Reddetsek helak olurduk. 11 kişiden biri olur muyduk kabul eden? Evet, sen normal bir insansın, bu da Allah'ın yarattığı normal bir çocuktur diyebilir miydik? Burada bir şeye dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum dedim. Nedir o? İmanlarımız elde keklik değildir. Yahudinin Mescid-i Aksa'mızda gözü olduğu gibi, iblisin de imanımızda gözü vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında herkesin imanında da gözü vardı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın imanında da gözü vardı. Bu
hepimizin teyakkuzda olması gereken bir

Şimdi B paragrafına geçebilirim. Neden böyle bir giriş yaptığımıza dair. Aziz mümin kardeşlerim, İblis lanetullahi aleyh imanımızı alacak derken sakallarımızı kesecek demiyoruz. Bizi Allah ile bağlı tutan bağlarımızı koparacak veya zayıflatacak demek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu dünyanın kıyametinin olacağına dair hissiyatımızdır. Mümin olmak demek, yaşadığın dünyanın sabit olmadığına inanman demektir. Ama bu inanma, evet böyle inanıyoruz deyip, üstün körü götürülecek bir iman değil, böyle inandığın, kiraladığın evinden, yaptığın işinden, yolculuklarından, ibadetinden, sosyal ilişkilerinden, taksite girmenden, her şeyden belli olduğu zaman böyle bir iman var demektir. Bir insan günde 3000 defa, 5000 defa ben ahirete iman ediyorum, dünya yıkılacak dese, ebedi kalacak gibi de yatırım yapsa, bunun neresine ahirete iman denir? Ahirete iman ettiğini iddia ediyor, hazırlık sıfır. Hatta ters hazırlık var. Yani dünyanın başına doğru gitmeye çalışıyor. İmanımız yatırım olduğu zaman iman var demektir. Aktif bir mümin haline getirdiği zaman bizi o iman mümin oluşturmuş demektir. Bugün bütün dünyada neredeyse yaktığın doğal gazı bile sigortalattıracak kadar, yani yanan bir nesneyi bile sigorta, yanmazsa o arada sigorta gelip yakacak onu, sigorta şirketi diye her şeyi sigortalattıran mantık, göklere doğru yükselen yapılaşma, birikimin, yatırımın, kazancın sınırsız hale gelmesi, doymak için değil çatlamak için para kazanma, midemizi doldurmak değil yeme şehvetimizi çıldırtmak için sofraya oturma, yeme yarışı yapacak kadar insanlık sınırlarını zorlayan görüntümüz, doymaz ve ölçü kabul etmez idrakimiz gösteriyor ki dünya üzerinde bizim fanilik vasfını ebedileştirmeye doğru meylimiz olmuştur. Allah'ın fani dediği dünyayı ebedileştirmeye doğru meylediyoruz. Ortada gerçekte böyle bir proje yok ama. Yani bir grup Müslüman bir mezhep kurmuşlar. Dünya artık ebedidir mezhebi, ebediyet mezhebi diye böyle bir şey yok. Pratiğimizde var. Pratiğimizde var. 80 yaşından sonra 120 ay takside giren insanların başka türlü anlaşılmayacak bir hayatı var bu dünyada. Bu nedenle biz mevcut dünyanın bir illüzyon olduğunu, bu illüzyonda Allah'ın kafir kullarını da, kafirlere sempatiyle bakan mümin kullarını da, dünyanın ebedileşebileceğine dair bir kanaatle tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Bu nedenle müminler adeta sürünürken dünyanın her yerinde, kafirlerin kanat takıp gökten uçaksız uçar gibi büyük bir görkem içinde yaşamalarının büyük bir istidraç olduğunu, yani Allah'ın bu imanlarından ve salih amellerinden umut kestilmiş kullarını tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Bugün Batı medeniyetinin gökdelenlerle simgelenen, teknolojiyle simgelenen gelişmesi Allah'ın istidracıdır. İstidraç ise bizim için
sadece ve sadece Allah'ın kudretini ispat eden bir büyüklüğüdür. İstidraç, Allah'ın sevmediği kuluna daha fazla imkan vermesi demektir. Bu cümle çok önemli. Sevmediği kuluna daha fazla imkan vermesine istidraç denir. İstidracın sonucu ise tuzağa düşürmektir. Bu Allah'ın kanunlarından bir kanundur. Daha sonra ayetler göreceğiz ki bunu Allah yapıyor bu dünyada. Bugün Müslümanlar olarak sabah namazını kıldığımız halde çıktığımız iş yerinde bir kazanç elde edemezken biz namazı ve Allah'ı reddedenlerin servetle o gün geri dönmelerinin anlamının ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Ancak bundan önce bizim Meryem validemiz İsa aleyhisselamı bugün doğursaydı ve biz o mucizeyi görseydik ne yapardık sorusuna cevap bulmamız lazım. Öbür türlü Meryem'in çocuğunu Allah'ın bir mucizesi olarak kabullenip başına tac edemeyecekler, bu ayetleri de kabul edemeyeceklerdir. Bu noktadan yola çıkarak kardeşlerim, mevcut dünya yörüngesini, yani şu Müslümanların bu kadar sürünüyor gibi görünmelerini, Müslüman kim değilse onun da keyfu sefa süren görüntüsünü anlamamız için bizim burada 5 temel maddeyi çözmemiz lazım. Konumuza girmeden önce 5 maddeyi çözmeliyiz. 1. Bir kere biz dünyanın sonundayız. Başında değiliz. Biz Şit aleyhisselam zamanında yaşamıyoruz. Nuh aleyhisselamın gemisinin karaya oturduğu zamanda değiliz. Artık hiçbir peygamberin gelmeyeceği, şurada fizyolojik olarak da dış görüntü itibariyle bile sonunun geldiği belli olan bir dünyadayız. Şurası delinir, burası delinir, iklimi değişir, suları kurur, suyu çekilir. 5 metreden su çıkardı, şimdi 50 metreden çıkıyor. Suyu çekilmiş bir dünyadayız biz. Yani ahirete dair, dünyanın sonunun geldiği, kıyametin kopacağına dair aslında çok bir işarete de gerek kalmadı. Dünyanın sonunun nesillerindeniz. Bu bir. Bunun tartışılacak bir boyutu yok. 2. Dinimiz, şeriatımız, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, dünyanın başından bize bilgiler verdiği gibi, sonundan da bilgiler vermiştir. Ortasını da kendisi gösterdi zaten. Dolayısıyla yarın Müslümanlar olarak biz Rabbimizin önüne çıktığımız zaman bilmediğimiz, anlamadığımız, birdenbire karşımıza çıkmış bir süreç yaşadık filan diyemeyeceğiz. Niye diyemeyeceğiz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde, Kur'an'ımız ayetlerinde bize dünyanın başından da sonundan da haber verdi. Bugün şu teknoloji de dahil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana hatlarıyla şu dünyanın mevcut görüntüsünü 1400 sene önce tarif etmiştir. Teknolojik işaretler de dahil. Bu nedenle eğer biz bir bilgi eksikliği yaşıyorsak, bu dinimizin bizi bilgisiz bırakmasından değil, bizim dinimizin bize öğrenin dediği şeylerden yoksun bir hayat yaşamamızdan dolayıdır. Eğer bugün Batı medeniyeti başımızı döndürüyorsa bizim, yani midemiz bulanıyorsa onlara ait ihtişamı seyrederken, konuşurken, bu bizim çok çorak bir arazide yetişmiş olmamızdan değil, dinimizin bize vermek istediği bilgileri
alma kabiliyetimizin olmayışındandır. O zaman biz dinimizi hakkıyla öğrenince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerini öğrenince çok net bir şekilde bu zamanı da tanımış olacağız. Burada çok önemli bir örnek zikredeyim. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bir tek hadisi şerifi bile adına Batı medeniyeti denen veya bizim de peşine takılıverdiğimiz mevcut görkemli uygarlık, Peygamber aleyhisselam Efendimizin uslubuyla 1400 sene önce önümüze konmuştur. Meşhur Cibril hadisinde ne diyor? Anneye baba gibi, patron gibi hitap eden çocukların bulunmasından söz ediyor. Anne çocuğuyla konuşuyor ama sanki o annesini doğurmuş gibi aralarında alt üst ilişkisi ters olmuş. Bunu eğer çok daha halk uslubuyla anlayacak olursak, çocuklarından korkan anneler çocuklarına çocukluk yapan annelerden söz ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yaşadığımız toplumun tablosu, kuş bakışı izlendiğinde bu mucizeyi görmek mümkündür. Aziz kardeşlerim, aynı hadisin devamında Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e ısrarla, yahu bu kıyametin alametlerinden biraz daha bahsetsene derken ne buyuruyor? Zamanında, yani gençliklerinde koyun çobanlığı yapan, ayakkabısız dolaşan adamların büyük binalar yaptıklarını görürsün buyuruyor. İstanbul'da bugün büyük bina denen eserleri yapan firmaların sahiplerinin İstanbul'a çarıkla mı, terlikle mi geldiklerini araştırabilirsiniz. Bu hadisin nasıl bir mucize olduğunu görmek için. Ama ortada bir sorun var güzel kardeşlerim. Nedir o sorun biliyor musunuz? Biz 20 katlı binaları gördükçe Resulullah'ın verdiği haber diye bakamıyoruz. Bunun 12. katındaki daire kaç paradır diye bakıyoruz. Sorun burada zaten. Kaça satılıyor diye bakıyoruz. Biz daha takva Müslüman olduğumuz için biz faizsiz, kredisiz alınabilir mi bu? Biz onu soruyoruz tabii. Biz öyle faizli işlere girmeyiz. Ama gözümüzün önünde işe giderken 100 defa, dönerken 100 defa, her gün yüzlerce defa Peygamber aleyhisselamın haber verdiği mucizeyi görüyoruz. Bugün İstanbul'da gökdelen yapan firmaların hangisinin babası da büyük inşaat firmasıydı zamanında? Bir inşaatta sırtında çimento torbası taşıyarak hayata başlamışsınız. Yani o koyun çobanları, terlikle İstanbul'a gelmiş adamlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu konumuz değil bizim. Bu konumuz değil. Ama bizim bir konumuz var, nedir? Dinimiz bizi bilgisiz bırakmadı, aydınlattı. Ama biz aydınlatmayı büyük harflerle yazıldığı zaman anlayacak durumda isek eğer, küçük harflerle yazılan şeyler dikkatimizden kaçıyor. Sorun burada. Bu bugünkü hayatı tanımak için 5 esas üzerinden hareket etmemiz lazım dedik. Bunları konuşuyoruz. Üçüncüsü kardeşlerim, İslam zaman ve mekan olarak evrenseldir. Müslüman vasıflı Adem oğlu da zaman ve mekan olarak evrenseldir. Ne demek? İslamiyet Allah'ın yarattığı bütün zamanlar
ve Allah'ın yarattığı bütün mekanların dinidir. Rahmeten lil alemin gelen peygamberimizin karakteri budur. Bunun için Allah'ın kaderi bu perspektiften bakıldığında anlaşılıyor.

zamanlarda, teknolojisiz kana arabalarının olduğu zamanlarda, insanların hastalanınca yakıldığı zamanlarda, hastaysan gel seni biz yeniden diriltiriz diye tıbbın ayyuka çıktığı zamanlarda, uzayda yaşıyorsa uzayda, yerde yaşıyorsa yerde, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu İslam devletinde, demokrasinin ilahlaştığı demokratik bir devlette, komünist bir devlette, kabile devletinde, okyanuslarda bir gemide, havada bir uzay aracında veya uçakta, insan nerede varsa, hangi zamanda yaşıyorsa, hangi mekanda yaşıyorsa, hangi sistemde ise, bütün zamanlar, bütün sistemler, bütün ırklar, bütün mekanlar ve bütün fırsatlar ve bütün avantajlar ve dezavantajlar, olumlu şartlarda, olumsuz şartlarda, kıyamet günü Allah yarattığı yüzlerce milyar kulunu mahşer meydanında topladığında, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Resulullah'ta namaz kılıp gelenler, Mescid-i Resulullah'ın kıymetini bilemeyip münafık olarak bölünüp gelenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torununun kanlı cesedini görüp İslam'dan soyuyup kaybolup cehenneme gidenler, o kanı akıtıp cehenneme gidenler, Resulullah'ın torunu öldürülse bile Resulullah'tan kopmaz imanını ispat edip gelenler. Rus komünizminin, Bolşevikizmin zulmünün altında Allah demeyi becerenler, sistem komünist olunca dinini de komünist seçtirenler. Açlıktan kıvranıp secde edemeyecek bir deri bir kemik kalmış olduğu için oturup secdesini yatarak yapabilenler, avretini örtecek bir şey bulamadığı için ima ile namaz kılanlar, Allah beni niye aç bıraktı diye dininden vazgeçenler, parasını koyacak yeri bulamayıp hepsini Allah için verecek kadar cömert müminler, kulluğundan taviz vermeyenler, ama parayı bulduktan sonra Müslümanlığı fakirlerin dini zannedenler. Kıyamet günü mahşer demek, Adem'in çocuklarının bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda test edilmiş karakterlerinin toplandığı yer demektir. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi aylarca su üstünde kalması gerekmiyordu. O ceza 10 dakika içinde tahakkuk etmiş, Nuh'un oğlu bile olmuştu, ölmüş gitmişti zaten. Ama 6 ay suyun üzerinde neden kaldı gemi, hikmetini Allah bilir şüphesiz. Ama kıyamet günü Nuh'un gemisindeki 83 veya 90 neyse, o insanlar da dirilecekler. Su üzerinde aylarca kalmış bir gemide bile kulluk, Allah'a secde edilmiş kıvamdaki insanların da örneği onlar olacaklar. Mahşer bu demektir. Sadece insanların haşredildiği mahşer değil, Allah'a kulluğun milyarlarca alternatif üzerinden yaşandığı şartların haşredildiği yer demektir mahşer. Bunun için biz Bilal kırbaçlanırken, yahu bu ne çekiyor Bilal zannediyoruz, halbuki kırbaçlananların sultanı Bilal olarak gelecek o, kırbaçlananlar kitlesi olacak. Milyarlarca kulluk, Allah'a secde etme alternatiflerinden biri de Bilal'in alternatifidir. Ortada bir yanlışlık yok. Bu zamanın müminleri olarak da, Meryem bugün çocuğunu önümüze getirse ve o İsrail oğullarına anlattığı şeyleri bize anlatsa, şu teknolojinin, şu demokrasinin, insan hakları vesaire hangi safsatayla bizi 50 senedir beyinlerimizi çürütüp defolu beyin haline getirdilerse, bütün bu manzaradan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, topraktan yarattı Allah da babasız yaratsa ne olur deyip iman edebilecek kapasitede kalacak kadar medyadan, iletişimden, cep telefonundan, internetten etkilenmemiş müminler 2015 yılında diye mahşere gelecek, medyaya dayanamayan, Kandil gecesinde mümin olarak kalanlar diye farklı bir mümin grubu gelecek.
Dolayısıyla Bilal'in kırbaçlanmasıyla bizim cep telefonlarımızdaki veya

diğer cihazlarımızdaki frekanslar aynı şeylerdir. Çünkü Bilal'le beraber kırbaçtan korkan pek çok kere Ebu Cehil'in kölesi olarak cehenneme yuvarlanıp gittiler. Yani Allah sadece Mekke'de, Medine'de, Taif'te, bir de Mısır'da, Kahire'de, İstanbul fethedilince de İstanbul'da kullarını denemek murad etseydi 20 şehrin dini olurdu İslam. Allah mülk olarak nereyi yarattıysa bir karış toprağı hariç olmamak üzere her yerde kulluğunun test edilmesini murad etmiştir. Adem aleyhisselam babamızı dünyaya gönderdiği dakikadan son çocuğu ruhunu teslim edinceye kadar da bütün zamanlar Allah'ındır. Allah tek bir saniyeyi kulluğunun gerçekleşmesi emrinin dışında tutmayacaktır. Dolayısıyla Nuh aleyhisselamın gemisi neyse, nasıl on binlerce insandan sadece 80-90 kişi o gemiye bindiyse, bugünkü yüzer şehir denen gemiler de okyanuslarda aynı mantıkla dolaşıyorlar aslında. Bugün de insanlık aynı kulluğu kabul edip edemeyeceği üzerinden yürüyor. Bu sebeple bir mümin olarak biz kainata bu mantıkla bakmadıkça Allah'ın kainat üzerindeki sırlarını anlayamayız. Yahu hem sabaha kadar teheccüd kılıyoruz, sabahleyinde İsrail gelip bombalıyor bizi deyip kafir olarak gidersin ahirete. Sırrını anlayamayız Allah-u Teala'nın. Eğer bu sırrı anlarsak, destereyle kesilmiş peygamberlerin niye o işkenceye maruz olduklarını anlarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin niye yetim doğduğunu anlarız. En yakını Ebu Leheb'in ve karısının ona niye işkence ettiğini anlarız. Amca yeğenine niye işkence edebilir, ancak o zaman onu anlayabiliriz. Bugün bu dünya üzerinde tek bir saniye filan yerdeki olay yanlıştır, bu olmamalıydı dediğimiz an, o saniyenin ve o mekanın 10 santimetre kare yer bile olsa Allah'ın kabzasının, yani kudretinin dışına taştığını, Allah-u Teala'nın oraya hükmedemediğini söylemiş oluruz. Maazallah, Teâlallah, böyle bir şey ebediyen ağzımızdan çıkamaz. Elbette Filistin'de 2 yaşındaki çocuklar kurşun yağmuruna tutulurken veya dünyanın başka bir yerinde bir zalim böyle bir cinayet işlerken içimiz cız eder. Bunu önlemek için ilk uğraşan, ilk gayret eden biz olmaya çalışırız. Ama bunun program dışı olduğunu aklımızdan bile geçirmeyiz. Demek ki Rabbim beni 2 yaşında çocukların kurşun yağmuruna tutulacağı, fosfor bombasıyla öldürülecekleri bir dünyanın saf mümin kulu olarak mahşer yerine gelen adamı olmamı murad etmiştir diye düşünüyorum. Mahşer yerine dönüp de mahşer yerini bu projenin mekanı olarak gördüğümüz zaman, sadece insanlar değil, İlk insandan son insana kadar bütün zaman ve bütün mekanların ayrıntılarının haşredileceği yer olarak gördüğümüz zaman, mevcut dünyada biz kendimizi süper imkan, süper iman ehli olarak görmeyi de tadarız. Aksi takdirde Bilal mi radıyallahu anh daha şanslıydı, filanca mı daha şanslıydı, zenginin malı fakirin ağzını yorarmış uslubundan biz ashab-ı kiramı roman gibi okur gideriz. Ashab-ı kiram o zaman zenginin malını anmak gibi anılır içimizde. Zenginin malını saymak fakirin ağzını yorar, çenesini yorar, başka bir işe yaramaz. Biz bu zamanın müminleriyiz. Rabbimiz bizi 2015 yılında insanoğlunun uydularla uzaydan yönlendirildiği bir zamanda kul olarak görmeyi murad etmiştir. Bu zamanın fitne fesadına karşı direnmek, Ebu Cehil'in, Übey ibn Halef'in kırbaçlarına karşı ehad ehad deme mücahitliğidir. Biz bu zamanın mücahidiyiz zaten. Bunu anlayamadıktan sonra görülecek çok işimiz var demektir. Tekrar o zaman biz dönüp Meryem annemiz İsa'yı bugün aleyhisselam önümüze getirse, ey Allah'ın kulları, görüyorsunuz ben iffetli bir kadındım ama böyle bir şey oldu.

Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ne olursunuz iman edin. O çocuk da dile gelse, ben Allah'ın kuluyum, hiçbir sıkıntı yok, annem temiz bir kadındır, annemi rahat bırakın dese, Amerika bu tip işleri teknolojik olarak yapar, filmlerde yapıyor zaten. Bu bir Amerikan istihbarat oyunudur der, teselli olur, kenara çekiliriz. Yani Allah-u Teala o zamanki kullarını İsa Aleyhisselam'a iman etmedikleri için cehenneme atacak. Kardeşlerim, İsa Aleyhisselam bugün eğer takvim doğruysa 2015 sene oldu doğalı. 2015 senedir kaç milyar insan İsa Allah'ın oğludur dediği için cehenneme girecek, bir düşünebilir misiniz? Ya düşününce insanın ödü patlıyor. Sadece şu anda 3 milyar Hristiyan İsa Allah'ın oğludur dedikleri için, teslise inandıkları için cehennem kütüğü olarak yaşıyorlar bu dünyada. Bundan önceki asırlarda 2015 senedir İsa Allah'ın oğludur deniyor. 3 tane 5 tanesi yok böyle bir şey, cahillik etmeyin diyor, onu da öldürüyor. Öbür Hristiyanlar onu öldürüyor zaten. Tarih hep böyle gerçekleşti. Yani bu milyarlarca insanın cehennemde ebedi kalma nedeni olan imtihanı karşımızda hissetmeye çalışalım bugün. Öyle menkıbe dinleyerek iş ucuz olmuyor. İmtihan 3 sene 5 sene yaz tatili için çekiliş yapmak demek değil ki. Ebedi cennette, ebedi cehennemde kalma üzerine yapılan bir testti bu. İman bu zaten. Üçüncü maddemiz mi, bunu unutmuyoruz. Mahşer yeri trilyonlarca alternatiflerin, trilyonlarca toprak örneğindeki mücadelenin haşredildiği yerin adıdır. Sadece doğan çocukların toplandığı bir sıra bekleme yeri filan değil, daha büyük görmek zorundayız mahşer yerini. Dördüncü noktamız, bugün biz kendimizi İsa Aleyhisselam'ın dönemindeki müminlere benzettik. Benzettik inşallah, ispatımız ve gayretimiz de benzer Rabbimin lütfu keremiyle. O gün 10 kişi, 11 kişi, iki de adını yazdıramayan diyelim 15 kişi, 16 kişi bu mucizeyi anladı, iman etti, ebedi cennet kazandı. Sonra bir tanesi casus çıktı. O da döküldü. Ama onları Allah İsa'nın havarileri, can dostları diye Kur'an'a tescil etti. Kur'an adamı oldular. Az olmuş olmaları kazançlarının da büyük olma nedenini getirdi beraberinde. Bugün bizim aynı mucize ile karşılaşacak olsak, böyle bir şey olmaz daha. Çünkü peygambere iman yok. Yani bir varsayım olarak, bunu bir ihtimal örneği olarak konuşuyoruz. Bugün aynı şeyle karşılaşacak olsak biz, ne yapardık üzerinden yürüttüğümüz fikrimizde şu noktaya geliyoruz. Demek ki bugün biz insanlığın milyarlarca kere bocalayacağı bir dönem yaşıyoruz. Eğer Allah lütfu ile ve keremiyle bizi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, Kur'an'ı kitabı kabul eden, şeriatını sistem olarak kabul eden bir iman ve idrak sahibi olarak yarattıysa Allah, biz de bu süreç içerisindeysek, bu süreçte aldanmayalım, tuzağa düşmeyelim diye çalışıyorsak, aman iki insan daha bu tuzağa düşmesin, kurtulsun diye gayret ediyorsak, bunun için vakıf kurduysak, dernek kurduysak, bir şeyler yapıyorsak eğer, kesinlikle, dördüncü maddede diyoruz ki, kesinlikle bu mesaisi yazılacak şeydir. İman yevmiyemiz yazılacağı gibi fazladan mesai yaptığımız için, çünkü fazladan mesai yapmadan bu zamanda kurtulmak mümkün değil.
mesaimiz

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bunu nereden biliyorum? Defalarca dinlediğimiz hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fitne fesat zamanını nasıl tarif ediyor? Ah benim kardeşlerim diye içlenişini hatırlıyor musunuz? Ah benim kardeşlerim. Beni görmeden sadece getirdiğim kitabı okuyarak bana iman edenler, hadislerimi dinleyerek bana iman eden kardeşlerim var ya, bu dönemin Müslümanları için, fitne fesat döneminin Müslümanları için, yani bu çöplükte açan çiçekler, bu zor zamanda erimeyenler, bu güneşin altında donuk kalmayı becerebilenler, ashab-ı kiramla ölçüm yapılarak 50'sine muadil kabul ediliyor. Sahabi olarak değil, çalışma performansına verilen ücret olarak, mesai takdiri, mesai farkı olarak 50 katından söz ediyor Aleyhisselam Efendimiz. Çünkü hadisi şeriflerinde de zaten 50 kat, 70 kat sıkıntı olacak diye haber vermişti. Sıkıntıların büyüdüğü oranda Allah'ın ecri de büyüyor. Zor elde edildiği sürece kıymeti artıyor. Kazmayı vurup 1 kilo altın çıkarsaydı insanlar, 3 santim kazıyorsun altın çıkıyor, 10 santim kazıyorsun daha fazla çıkıyor. O zaman altın demircilerde satılırdı. Normal kepengi bile olmayan dükkanlarda satılırdı. Gramla değil tonla satılırdı. Ama şimdi altın gramla satılıyor. Neden? Kazmayı vurarak altın çıkaramıyorsun. Dağı kaldırıyorsun da altından 1-2 kilo altın çıkıyor. Pahalı. Pahalı olunca kıymeti de pahalı oluyor. Bugünkü Müslümanlar olarak 1-2-3 başlık açtık. Dördüncü başlıkta diyoruz ki evet, böyle fırtınalı bir dönem söz konusudur, doğrudur. Evet, çok büyük bir imtihan sürecindeyiz, doğrudur. Evet, kafir elini kaldırdı mı istediğimizi eziyor geçiyor, doğrudur. Öbür taraftan kafir okşuyor beni, okşadığı yer uyuz oluyor, vuruyor, vurduğu yerim kırılıyor, her türlü baskı altındayım. Ama dördüncü maddede dedik ki bütün bunlara rağmen bunları dileyen Allah, böyle olmasını murad eden Allah aynı zamanda ecrini de farklı takdir buyuruyor. Bu fitneli zamanın müminine normal zamanınkinden daha fazla, daha yüksek ecirler yazıyor. Beşinci maddemiz kardeşlerim. Mümin zaman seçme hakkına sahip değildir. Ben Selahaddin Eyyubi zamanında gelmek istiyordum ki melekler şu yiğitliğimi bir görsünler. Hayır, sen lidersiz, halifesiz, imamsız bir zamanda geleceksin. Ümmeti Muhammed'in dağılmayanlarından olacaksın. Senin imtihanın bu. Kul imtihan zamanı ve imtihan mekanı seçemez. Ben Medine'de yaratılayım, orada Mescid-i Nebi'de itikaf yapmak istiyorum deme hakkına kimse sahip değil. Nerede yarattıysa Allah, komünizmin hakim olduğu veya daha basit bir faşizmin hakim olduğu, ondan daha basit başka bir sistemin hakim olduğu bir yerde de yaratır. Kulluk ister senden. Medine-i Münevvere'nin ortasında yaratır, orada kulluk ister. Ne oradaki artı kazancı var, ne buradaki artı veya eksi kazancı var denebilir. Nerede yarattıysa Allah, yarattığı şartlarda adaleti de zaten sağlıyor Allah. Buradaki yarattığı kulunun darasını ona göre ayarlıyor. Oradaki yarattığı kulun darasını da ona göre ayarlıyor. Şimdi mesela ikinci bir örnek imanımız açısından kardeşlerim. Ne mutlu ya. diyoruz ya, ne mutlu. Ebu Bekir sağında, Ömer solunda, önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Baksan kadın göremiyorsun Medine'de zaten. Ne güzel, hurmadan başka da bir şey yok. Dondurma yeme imkanın yok ki. Acaba bunun içerisinde şu madde, katkı maddesi var mıydı yok muydu? Öyle bir derdin de yok. Her şey helal. İçki de yasak, Efendimiz Medine'ye sokmuyor. Ne güzel ya, ne güzel. Değil mi, Müslümanlık için cici Müslümanlık, tatlı. Bir de onlara sor bakalım. Bu adamın gözlerinin altında sır dönüyor ya Resulullah diye Cebrail dakika başı geliyor. Evde hanımına bağırıyorsun, ayet geliyor. Bahçenden giderken bir hurma ağacına çarpıyorsun, ayet geliyor, bu ağacı niye çarptın diye. Göklerin yere kadar yapıştığı bir zamanda Medine'de yaşadılar. Hızlı kafalarını kaldırsalar göğe çarpıyordu, arşa çarpıyordu kafaları. Bize ne kadar cici geliyor. Tabi sadece ashab deyince, Uhud'da eli kılıçlı kahramanlar hissedersen o zaman öyle olur. Sosyal hayatları incelendiğinde, hele Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadıkları 10 sene sanki bugünün çok daha iyisiydi diyemeyeceğimiz kadar çetin bir dönem yaşadılar. Ne güzel işte, taksit dertleri yoktu. Nasıl yoktu taksit dertleri? Kardeşlerim, açınız Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Fetva sormak için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmeden önce sadaka verip öyle gidin peygamberin yanına diyor Allah-u Teala. Bir dönem böyle uygulama yaptılar. Yani ya Resulallah, işte namazım oldu mu diye soracaksın. Önce bir fakire bir sadaka vermen gerekiyor. Bunu vergilendirme de isimlendirebilir isteyen. Yani ashab-ı kiram, Allah hepsinden razı olsun, bugün bizim hayal edemeyeceğimiz, tasavvur edemeyeceğimiz zorluklar ve badirelerden geçip Allah'ın rızasını kazandılar. Böyle şen şakrak dizi film izleyerek değil. Bu sebeple 5. maddede diyoruz ki biz Rabbimizin takdir buyurduğu zamanda, bizim için takdir buyurduğu mekanda kulluğumuzu yaparız. Rahatlık hissedersek şükrederiz. Müminiz elhamdülillah. Zorluklarla karşılaşırsak sabrederiz. Müminiz elhamdülillah. Hata edersek istiğfar ederiz. Müminiz elhamdülillah. Bütün zamanlar, bütün mekanlar Osmanlı'nın hilafet sistemiyle Türkiye'nin demokratik sistemi, Rusya'nın filanca sistemi, Doğu Türkistan'daki Müslüman'ın filanca sistemi, Afrika'da devletsiz kabile sistemi, Paris'teki laik demokratik sistem, Hindistan'daki bilmem ne sistemi, ne olursa olsun, nerede olursa olsun, yarın Melih'te toplu konut yaparlarsa Melih'te kirada oturan insan, her neyse, ya Allah'ın nimetiyle karşı karşıyadır, şükredip etmediği test edilecektir. Ya Allah'ın imtihanıyla karşı karşıyadır, sabredip etmediği test edilecektir. Ya da bu iki süreç arasında bir hata yapmıştır, istiğfar edip etmeyeceği test edilecektir. Ya da mümin değildir, sıra dışı zaten. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Kafirlere bir hesap yok, Allah buyuruyor, onlar rahat. Yani onların kayıt numarası yok çünkü. Aranıyor ya, vergi çıkmaz. Yani teröriste vergi çıkar mı? Vatandaşlık numarası yok ki, neresine vergi çıkacak? Mümin bütün zamanların ve bütün mekanların müminidir. İsrail oğullarında sadece Orta Doğu'nun bir köyünde ibadet etmekle mükellef olmuş insanlar vardı. Biz öyle değiliz. Kainat diniyiz elhamdülillah. İslam kainatın dinidir. Yerin 500 metre altında bir yaşam şartı olursa orada da İslam yaşayacak mümin. Uzaya taşındığında da İslam yaşayacak. Deniz altında, denizin dibinde bir geminin içinde yaşasa orada da İslam yaşayacak mümin. Ve bunu ya Allah'a şükrederek geçirecek, ya sabrederek geçirecek, ya istiğfar edecek.

geçirecek mümin budur zaten. Dolayısıyla 5. maddede diyoruz ki 1, 2, 3, 4. maddenin sonucu olarak bizim için bir şey değişmiyor bu dünyada. Çünkü bizim derdimiz Rabbimizin rızasıdır zaten. Eğer bunu biz Sultan Fatih'in İstanbul'u fethedip Topkapı Sarayı'nın önünde oturup çağırın bu müminleri hepsine birer ayran ısmarlayayım dediği zamanda yaşasaydık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arzusunun gerçekleştiği bir zamanda, hem küp küp ayranımızı içerdik hem de Rabbimize şükrederdik. Şimdi bira fıçılarından doğru dürüst yürüyüp gezemediğimiz Topkapı Sarayı'nın önünde ya da caddelerinde sabrederek, içimize basarak tekrar ayran içeceğimiz o mutlu günümüzü özleyerek ve onun için çalışarak geçiririz. Sabır kazandırır bizi bu sefer. Gafletle geçirdiğimiz bir 50 senemiz, 80 senemiz varsa onun için de istiğfar ederiz, hareket ederiz. Ölüm yok. İslam ölmez. Müslümanlık öldürülemez. Çünkü Müslümanlık sadece Afrika'da ekvator şartlarında yaşanabilir bir din değildir ki onu kuzeye gelince ölsün. Bütün zamanların dinidir. Sadece kuzey ormanlarında yaşayabilir bir mahluk değildir ki İslam. Bütün kainatın, havanın olmadığı yerde de İslam yaşanır. Çok rüzgarlı bir yerde de İslam yaşanır. Burada kardeşlerim, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifi sizinle paylaşacağım. Bukhari ve Müslim bizim için ne anlam ifade ediyor? Benim için ne anlam ifade ediyor mesela? Şu anda hayali de olsa canım Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam konuşurken dinlediğimi hissediyorum. Bu hadisi şerifi Huzeyfe radıyallahu anh, Huzeyfe ibn-ül Yemen radıyallahu anh naklediyor. Sanki Huzeyfe'yi önünde oturmuş da elinde de not defteri var ya da ses kayıt cihazı diyelim bugünkü şartlarda olsun, böyle güzel kaydediyor. Buhari de onun arkasında ne demişti sana diyor, not tutuyor. Böyle görüyorum elhamdülillah. Ben böyle inanıyorum, böyle cennete gireceğim Rabbimin lütfuyla. Böyle olmazsa ne olur, olmazsa olmasın, benim bir zararım yok ki. Ama böyledir de ben böyle değil dersem yandım alimallah. O zaman kavruldum işte. Kardeşlerim, Bukhari'de 3606. hadis-i şerif. 7084 numarada da tekrar ediliyor. Müslim'de de 1847. hadis-i şerif. Bu tür hadis-i şeriflere muttefakun aleyh hadis diyoruz. Yani Bukhari ve Müslim beraber rivayet. Biri rivayet etse bizim için yetiyordu. İkisinin de aynı noktaya ulaşmış olmasını daha güçlü bir bilgi olarak kabul ediyoruz. Bu hadis-i şerif uzunca. Ben bu hadis-i şerifi 5 maddede yorumladım. Yani bu saydığım 1, 2, 3, 4. hadis-i şerif, bu hadisi maddeler, bu hadisi şeriften esinlenerek ortaya çıkardığım şeyler oldu. Diyor ki Huzeyfe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir herkes müsbet şeylerden sorardı. Şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, cennet nasıl sorarlardı. Bense İçimde bir ürperti vardı, kötülüklerden korkardım. Ben de hep kötülüklerden sorardım. Yani dert konuşturulmuş ya insanı. Bunun da içinde bir dert var. Acaba dünya ne olacak? İmanım ne olacak? Bu dertlerimden dolayı ben hep o konuları konuşurdum. Diyelim ki negatif konuları. Bir gün bakın ne konuşmuş Huzeyfe radıyallahu anh. Ömer bin Hattab diyor ya, bir oda dolusu adam lazım bana. O bir oda dolusu dediği adamlardan birisi Huzeyfe radıyallahu anh. Bir gün demiş ki ya Resulallah, biz cahiliye hayatı yaşıyorduk. Allah lütfetti, bize ne güzel İslam geldi. Bu İslam'dan sonra tekrar o kötü günler gelir mi bir daha?
acı günlerimiz olacak mı bizim Müslümanlar olarak?

Evet, olacak buyurmuş. Peki ya Resulallah, o acı günlerden sonra tekrar bugünkü İslamlı günler gelecek mi? Evet, o da gelecek buyurmuş. Ama bu sefer sorunlu gelecek. Problemli olacak buyurmuş. Peki ya Resulallah, problemden ne kastediyorsunuz? Ne demek problem? Buyurmuş ki, benim bıraktığım sünnetimin dışında bir yöntemle başınızda hükümran olanlar olacak. Peki ya Resulallah, ondan sonra kötü döneme tekrar dönülecek mi? Çünkü tekrar tabloyu alalım, burada nokta koyalım, devam ediyor onun sözü. Cahiliyeydik, İslam olduk. İslam'dan sonra kötülük gelir mi? Gelir. O kötülükten sonra tekrar İslam gelir mi? Gelir ama sorunlu gelir. Nedir bu sorun? Beğenmediğiniz, başınızın belası olacak, sünnet dışı yöntemlerle gelecekler. Peki, ondan sonra tekrar kötülük gelecek mi? Çünkü bu gelecek bulanık sorunlu gelecekti. O sorunluyu açıklamıştı. Kötülük tekrar gelecek mi? Gelecek buyurmuş. Tekrar kötülük gelecek. Peki bu tekrar kötülük nasıl gelecek ya Resulallah? Sizi cehenneme sürüklemek isteyecekler. Sizi cehenneme sürüklemek isteyecekler. Sizin gibi insan, sizin konuştuğunuz dili konuşacaklar ama cehennem bekçiliği yapacaklar. Doğurduğu çocuğun Müslüman olarak yaşamasından İstanbul'da Müslümanın korkması bu işte. Her şey cehenneme davet ediyor çünkü. Peki ya Resulallah, ben bu buyurduğunuz hastalıkla karşılaşırsam, yani herkesin cehenneme koşuşturulduğu bir dönem gelir beni bulursa, ne yapmamı emredersiniz? Huzeyfe sormuş. Buyurmuş ki, böyle bir döneme rastlarsan, müminlerin bulunduğu yerde, müminlerin halifesinin bulunduğu yerde bulun. Dağılırsa ya Resulallah, böyle bir derdi yok insanların, böyle bir şey olursa ne olacak peki? Fe in lem yekun lehum cemaatun ve la imamun. Bir vakıf grup bir araya gelmiyorlar. Müminlerin bir emiri de yok, ne yapayım? Fe in lem yekun lehum cemaatun ve la imamun. O zaman buyurmuş ki, fırınlardan ekmek yemek yerine ağaç kabuğu yemek zorunda da olsan terk et o diyarları buyurmuş. Buhari'de ve Müslim'de hadis-i şerif kardeşlerim. Ama burada bir incelik var. Demek ki inzivaya çekilme zamanımız diyemeyiz. İnzivaya çekilmekten söz etmiyor. İmamsız ve halifesiz Müslümanlar olabilir ama bunu yeniden canlandırmak düşüncesi olmayan Müslüman olamaz. O Müslümanı terk et gitsin. Biz bu Huzeyfe hadisini radıyallahu anh 4 maddede özetleyelim. Ben bu 4 maddeyi özetlerken siz meşhur bildiğiniz hadisi şerifi tefekkür edin. Hangi hadis-i şerif? Bede'el İslamu gariben ve seyaudu kema bede'e. İslam garip başladı, yine garip olacak. Bakın bir hadis-i şerif nasıl nebevi bir söz olduğu ortaya çıkan bir mantıkla söyleniyor. İslam garip başladı, yine garip olacak sözü ne demek? İslam bir yuvarlak
dönme zemini üzerinde yaşanacak demek. Pazartesiden sonra salı gelecek, bir de hafta yine pazartesi gelecek. Hayat devam ettikçe pazartesi hep gelecek, salı da hep gelecek. Müslüman oturup sadece pazartesi, bitti mi pazartesi, ben de bittim dediği zaman batar demek ki. Öbür pazartesiyi bekleyecek, takvim yapraklarını hızlı koparacak. Burada Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisi şerifte çok net bir şekilde hayatın, hayır ve şerrin, iyilik ve kötülüğün, olumlu ve olumsuz şartların dönegeç yaşadığı, yuvarlak bir zeminde döndüğü bir dünyada yaşadığımızı gösteriyor. Bir daha olacak mı olacak, başka olacak mı olacak, olacak mı olacak diyor. Ve her birinde de şartların değişeceğini söylüyor. Bir ikinci tespitimiz bu hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülük geldikten sonra tekrar iyilik geleceği zaman sorunlarla dolu bir hayat yaşanacağını haber vermişti zaten. Hiç kimse niye bu kadar grup var dememelidir. Bana ne gruplardan, Allah ve Resulü bana yeter demelidir. Efendimiz tertemiz olacak, Cebrail gelip düzeltecek buyurmuyor. Üçüncü nokta, çok net bir şekilde aleyhisselam efendimiz, cinlerin gelip bizi çarpacağını söylemiyor. Dilimizi konuşan, bizim gibi derisi olanlardan diyor. Saldırılardan değil, iç ihtilallerden kork diyor. Dışarıdan soğuğun üşütmesinden değil, bünye zafiyetinden kork diyor. Üçüncü nokta. Dördüncü noktamız, Müslümanlar bir kitledirler. Büyük bir grupturlar. Bunun adı cemaattir. Cemaat başıyla beraberdir. Eğer cemaat başını kaybetmişse, o zaman Müslümanlık baş oluşturmak demektir. Çocuklara imanın şartları öğretildiği gibi Müslümanlığın iskeletinin aslı da öğretilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşı bir kenara bırakılıp önce ümmetin başı bulundu, ondan sonra İslam'ın dağılması önlendi de Efendimizin cenazesine geçildi diyerek başsız Müslümanın, 80 milyona 1 milyara bölünmüş demokratik bir başlığın İslam başlığı olmadığını çocuklara öğretmek, İslam'ı bu kıvama getirmek diye bir görev var demektir. Bu dört maddeyi toparladığımızda İslam garip başladı, yine garip olacak sözünün ne manaya geldiğini anlıyoruz. Ve bundan sonraki bölümde de Allah'ın istidracı nasıl yaptığını göreceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak.

nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen. Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan. Medediyle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin. Örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim. Seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şenimden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

anlam ifade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok

benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul?

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, yolda olanların, yürüyenlerin ayakları, derdi davası olanların da yürekleri sızlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle ahiret yoluna çıktılar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o yolda derdini davasını anlatırken hem yüreği sızladı hem mübarek ayakları sızladı. Geceler boyu gecenin önemli bir bölümünde namaz kıldılar, ayakları namaz kılmaktan. Uzun süre kıyamda durmaktan Peygamber aleyhisselamın ayakları yarıldı, ayakları sızladı. Ulaşabildiklerine bizzat Efendimiz aleyhisselam kendileri ulaştılar. Şayet ulaşma imkanı yoksa onlara mektuplar, risaleler gönderdi. Sultanlara, emirlere, devlet başkanlarına Allah Resulü aleyhisselam mektuplar gönderdi. Elçiler, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi yolladı. Hazreti Haris radıyallahu anh efendimizi Bizans'ın Busra valisi Şurahbi ile gönderdi. Allah Resulü aleyhisselamın mektubunu, İslam'ın davetini getiren bu sahabiyi orada öldürdüler, şehit ettiler. Yani Bizans şunu söylüyordu: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen yeryüzünde bizim hakim olduğumuz bir dünyada Allah diyemezsin, Allahu Ekber diyemezsin. Kendi gücünü, kuvvetini gösteriyor. Dünyanın hiçbir yerinde elçilere dokunulmaz. Ama onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın elçisini şehit ettiler. Onlar söz planında İslam'ı anlatacaklardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselama Hazreti Haris'in şehadet haberi gelince ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizde bir teyakkuz hali oluştu. Bir ordu teşekkül etti. 3000 kişiden oluşan bir ordu bir sıcak günde Medine'den yola çıktı. Bugün Ürdün sınırları içinde

olan Mute'ye kadar yürüyorlar. Dünyanın en güçlü devleti Bizans'a, Roma'ya karşı yürüyorlar. Yolda yürürken bir haber aldılar. Dediler ki Bizans 100 bin kişilik orduyla bizi bekliyor. Onlar 3 bin kişi. Bir kısmı dedi ki geri dönelim. Bir kısmı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bu durumdan haberdar edelim. 100 bin kişilik ordunun karşısına 3 bin kişiyle çıkılmaz. Allah Resulü Aleyhisselam onları gönderirken vazife verdi. Buyurdu ki ordunun kumandanı Zeyd bin Harise olacak. Köle olan Zeyd bin Harise. Amcası babası onu almaya gelince amcasını babasını değil de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tercih eden Zeyd bin Harise kumandan olacak. Eğer Zeyd'im şehit olursa sancağı Cafer bin Ebi Talib alsın. Eğer Cafer şehit olursa sancağı Abdullah bin Revaha alsın. Onlar yolda bunu konuşurken Allah Resulü Aleyhisselam'ın fikir, sanat, edebiyat kadrosundan onun şairi olan Abdullah bin Revaha ayağa kalkar der ki kardeşler biz cihad ederken sayıyla, güçle, kuvvetle değil, biz küffarın karşısına imanımızla Rabbimizin inayet ve lütfuyla çıkarız. Neden sayıya bakıyorsunuz? Neden Allah Resulüne haber gönderiyorsunuz? O hedefi tayin ettiler. Yürüyeceksiniz. Kumandallarınız şehit olursa sırayla sancağı şunlar şunlar devralacaklar. Onlar Mute'ye kadar giderler. Orada konuşurlar, orada savaş başlar. İmam Buhari rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde. Zalike min enba'il gaybi nuhihi ileyk. Kur'an-ı Kerim gaybın haberi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gaybtan bize Allah'ın ayetlerini bildiriyor. Şimdi bin küsür kilometrelik mesafedeki bütün engeller kalkıyor. Medine'de, minberde Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlar dinliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mute'deki mücadeleyi anlatıyor. An Enes ibn Malik radıyallahu anh قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mücadele başladı. 3000 kişilik sahabe, 3000 kişiden oluşan öğrencilerim, Allah'ın razı olduğu müminler 100.000 kişilik küfaran karşısındalar. Sancağı Zeyd'im aldı. Zeyd bin Harise aldı. Akadar rayete Zeydun fehusibe. Fakat Zeyd şehit oldu. Zeyd'im yere düştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyorlar. Thumme akadar rayete Caferun fehusibe. Cafer sancağı teslim aldı. Cafer Allahu Ekber'i müdafaa ediyor. Cafer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı müdafaa ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biraz sonra feusibe Cafer'im şehit oldu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Cafer şehit olduğunda üzerinde tam 50 kılıç mızrak darbesi vardı. Hepsini ön taraftan aldı. Yani sırtını düşmana dönmedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyorlar. Sümme akadar râyete Abdullah ibn-i Revaha feusibe. Şimdi sancağı ilim, sanat, edebiyat kadrosundan şair Abdullah bin Revaha o teslim aldı. Diyordu ki ya Resulallah
senin mucizelerin olmasa, şu parmaklarından suların aktığını görmeseydik, susuz kaldığımızda, susuzluktan kırıldığımızda, parmaklarından suların

boşaldığını, o mucizeleri gözümüz görmeseydi, sadece yüzüne baksaydık, mübarek yüzün bizi imana davet ederdi ya Resulallah diyen Abdullah bin Revaha 3000 kişiyle 100.000 kişiye karşı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını müdafaa ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam feusibe. Abdullah da yere düştü. Abdullah şehit oldu. Peygamber Aleyhisselam 3 kişiye görev vermişlerdi. Eğer o şehit olursa diğeri şehit olursa en son sancağı Abdullah bin Revaha teslim alacak. Ve inne aynay Rasulillahi letezrifan. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum diyorlar ki peygamber minberde ağlıyorlar, iki gözünden yaşlar boşalıyor. En sevdikleri Mu'te'de küfrün karşısında onun davasını koruyabilmek, Allah yolunu açabilmek için Zeyd'i şehit düştü. Sonra sancağı Cafer aldı, şehit düştü. Sonra sancağı Abdullah bin Revaha teslim aldı. Abdullah bin Revaha şehit oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde ağlıyorlar. O Mu'te'yi seyrediyorlar. Mu'te'den canlı yayın yapıyor sanki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İslam ordusu dağılıyor. Bir gece bir karanlık var. Düşman önündeki bu engel kalkınca Medine'ye kadar belki yürüyecekler. Belki Medine'ye gelecekler. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o an ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize sevindirici bir haber veriyor. Buyuruyorlar ki "Summa akhadaha Halid ibnul Velid min gayrim ratin fafutihala." Şimdi sahneye Halid bin Velid çıktı. Emir vermemiştim ona. Fakat Allah onun eliyle büyük bir fetih ihsan ediyor. Ordu dağılıyor. Kimseler kalmıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görev verdiği kumandanlar şehit düşüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den orayı anlatıyor. Buyuruyorlar ki "Thumme akadaha Halid ibnul Velid." Şimdi birkaç ay önce Müslüman olan Halid bin Velid sahnede, sancağı Halid bin Velid devraldı. Kardeşlerim, Halid bin Velid şöyle demedi: "Bana görev vermemiştin ya Resulallah. Onları kumandan yapmıştın. Bana ne?" demedi. Canını ortaya attı. Meydan yerine çıktı. "Bu sancak çiğnenmesin," dedi. Kimseler ona görev vermeden görevi kendinden bildi. Sancağı eline aldı. Ön tarafa geçti. Sağdakileri sol tarafa, soldakileri sağ tarafa, öndekileri arkaya, arkadakileri öne aldı. Yani düşmana sürekli yeni birlikler, yeni kuvvetler geliyor, onu gösterdi. İmam Buhari bu hadisi naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bize anlatıyor. Enes rivayet ediyor. Peki neden rivayet ediyor? Bu hadis bana ne söyler? Bu hadis sana ne söyler? Sana der ki kardeşim, ümmetin alimleri bir asır önce şehit oldu. Ömer Muhtar şehit oldu o sancağı taşırken. Abdülkadir Molla'yı astılar geçenlerde Bangladeş'te. Hasan el-Benna'yı Mısır'ın meydanında vurdular, şehit ettiler. Alimleri bir asır önce göz hapsini aldılar. Onları evlerinde tuttular ya da dar ağaçlarına gönderdiler İskilipli atıfları. Ümmetin kumandanlarını, ariflerini, alimlerini, mürşitlerini onları şehit ettiler. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhevnânil munker. Allah Resulü'nün gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sen bu asırda, bu zamanda ümmetin dağıldığı, alimlerin, Zeydlerin, Caferlerin, Abdullahların şehit olduğu, ümmetin dağıldığı, iffetimizin, örtümüzün, tesettürümüzün, çarşafımızın
haklarımızın çiğnendiği bir zamanda ben imamım, ben vaizim, ben müftü müyüm, ben ilahiyatta hoca mıyım demeden, makama bakmadan, mevkiye bakmadan meydan yerine çıkar mısın? Halid bin Velid olur musun? Peygamber aleyhisselamın gözünden yaşlar boşalırken, ümmeti dağılırken ben buradayım ya Resulallah. Ben varsam örtü çiğnenmeyecek ya Resulallah der misin sen? Orada durur musun? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Şehitler ölmez, onların ruhları yaşar da Peygamber aleyhissalatu vesselamın ruhaniyeti ölür mü? Allah Resulü aleyhisselam ruhaniyetiyle ümmetini seyrediyor. Bir asırdır Mute'yi yaşıyoruz. Alimlerimizi ya astılar, ya şehit ettiler, ya dar ağacına gönderdiler. Allah Resulü'nün gençliği, Müslüman gençler, siz ben imam mıyım ki demeyeceksin, ben vaiz miyim demeyeceksin, bana ne demeyeceksin, minbere çıkanlar konuşsun demeyeceksin, kürsüde olanlar konuşsun demeyeceksin, meydan yerinde duracaksın. Ben buradayım. Hani Halid anlatıyordu ya, ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. Halid'e görev vermemişti. Ama ümmet dağılırken Halid bin Velid sahneye çıkmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam gözündeki yaşları Halid'le dinmişti. Buyurmuşlardı ki inne Halid'en seyfun sellehullahu alel müşrikin. Halid Allah'ın müşriklere karşı çekmiş olduğu bir kılıçtır. Allah'ın münafıklara, kafirlere, Amerikacılara, Amerikan eşkıyalarına, haydutlarına karşı çektiği bir kılıç olur musun? Allahu Ekber'le, salalarla Allah ve Resul davasını müdafaa eder misin? Geçen hafta Taşkent, Buhara, Semerkant oralardaydık. İslam'ın birinci, ikinci, üçüncü kuşak şehirleri var. Birinci kuşak şehir Mekke, Medine. İkinci kuşak şehir oralarda bir gevşeme hali zahir olunca sancağı Bağdat, Şam, Kahire teslim aldı. Oralar zenginliğe kavuşup gevşeyince üçüncü kuşakta Allah ve Resul davasının sancağını Buhara, Semerkant, Taşkent oralar teslim aldı. İmam Buhariler, Tirmiziler, Maturidiler orada geldiler. Oralar büyük vurgun yedi, Moğol vurgununu yediler. İran'dan vurgun yediler. Oralar Çarlık Rusya'sından vurgun yediler. En son dördüncü vurgunu Sovyet Rusya'dan yediler. Diyorlardı ki, hocam evde birisi oğluna Allah kelimesini telaffuz ederse okulda öğretmen imtihan olsun diye soruyor. Eğer çocuk o kelimeyi biliyorsa babasını idam ediyorlardı. Polis eve geliyor. Eğer çocuk Allahu Ekber kelimesini biliyorsa hala bunlar İslam davasına devam ediyor diye o evde kimler varsa onları kurşuna diziyorlardı. Lenin'in, Stalin'in askerleri. Ama Lenin'in heykellerini indirdiler. Şimdi Taşkent'te çocuklar Allahu Ekber diyorlar. Ordular dağılınca bu dinin sahibi Allah'tır. Sonra göreceksiniz her defasında sokakları tanklarla doldursalar, Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, alem-i İslam'a bombalar yağdırsalar, eğer sen ve ben ayakta duruyorsak o zaman sen Halid olacaksın. Allah'ın küfre, Allah'ın zulme, Allah'ın kafirlere karşı bir kılıcı olacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselam sana Seyfullah diyecek. İffet davamız, tesettür davamız, mahremiyet davamız ayaklar altında. Şimdi ekranlarla Müslümanların evini işgal ettiler. Evlerinizde işgalcilerin kürsüleri var. Meyhanelerden, kumarhanelerden, anadan uryan çıplak kadınların olduğu adalardan yarışma programı adı altında evinize geliyorlar. Evlerimiz Müslümanlar işgal altında. Dağıldık. Peygamber aleyhissalatu vesselam ruhaniyetiyle bizi seyrediyor. Allah Resulü'nün gençleri,
Ondan bundan şundan görev beklemeden Halid bin Velid gibi buradayız ya Resulallah der. Bu ümmete yeniden İslam der miyiz? Allah Resulü'nü anlatır mıyız? Eğer bunu yaparsak وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَاكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Namaz kılarsanız

0: Namaz kılarken sadece senin helal ve haramlarını kabul ederiz. Namaz adına Cenab-ı Hakk'a bunun sözünü verirsek Allah bizimle olacak. Allah bizimle olursa Mu'tede olduğu gibi Halitler Allah yolunu açarken 3000 kişiyle 100.000 kişilik ordular yere serecekler ve dönerken sizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti karşılayacak. Önce camileri dolduracağız. Evlere seferberlik, dükkanlara seferberlik var. Dağılan bu ümmet Allah'ın yardımıyla ayağa kalkacak. Yardım gelebilmesi için وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَيْنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Müminler secdeye kapanacaklar ve sonra Halitler zuhur edecek. Allah yolumuzu açacak.
1: Mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır. Ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün, senin

Rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim. Senin kapına gelmiş olan ben, hem asi

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde, Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde, Yıldız Efendi. Yok bizde, yok. Yok bizde,

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde, yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
3: Kardeşlerim, muazzez müminler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipleri vardı. Fakat onun mahir hattatları yoktu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama insanlar gelip şu ayetleri mahir hattatlar yazsınlar evlerimizin, dükkanlarımızın, mağazalarımızın duvarlarına asalım, bu talepte bulunmadılar. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin duvarlarına, evine, ashab-ı kiramın hanelerine, Medine'nin sokaklarına Allah Teala'nın ayetlerini yazmadı. Sıbgatallah, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini, kendinin buyruklarını, sözlerini Allah'ın boyası olarak sahabenin yüreğine yazdı Peygamber. Ayet-i kerimeler ashab-ı kiram radıyallahu anhum onların yüreğindeydi. Hücrelerinde, zerrelerinde Allah Azze ve Celle'nin ayetleri vardı. Onlar oradan yürüdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hayatına baktılar. Onun tevazusunu gözlemlediler. Yürürken, otururken, konuşurken, orduyu idare ederken, devleti yönetirken Peygamber aleyhissalatu vesselama baktılar. Ayet-i kerimeler Allah Resulü aleyhisselamın yüreğindeydi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüreğinden sahabenin yüreğine ayetler intikal etti. Yürekler arasında bir bağ vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları çölden, onları tenhalardan, uzaklardan topladı. Mescitte onun arkasında ümmet oldular. Yek vücud oldular. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselamın hayatının bütün noktalarında o tevazu hali vardı. Ona bakarlar, hayatına bakarlar, Kur'an-ı Kerim'i görürlerdi. Ve inneke la ala hulukun azim. Önlerinde bir ahlak dağı vardı. Onun bakışları, duruşları, yüzüne bakarlardı, yüzünde cenneti görürler, cennete yürür gibi yürürlerdi ona. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah ve Resul davasını korumak, himaye etme adına onlarla, ashabıyla Bedir'e gidiyor. 300 küsur sahabi var. Fakat 100 tane binek bulmuşlar. 100 bineğe binecekler, 300 küsur sahabi. Kilometrelerce yolu kat edecekler, Bedir'e gidecekler. Orada Medine'yi, orada Allahu Ekber'i müdafaa edecekler. Kura çekmişler aralarında, kardeşlik akdinin gereği olarak 3 kişi bir tane bineğe binecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma, onların üçü bir bineğe binecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam deveye biner. Mesafeyi kat ederler. Şimdi o inecek, Ebu Lübabe binecek. Sonra Ebu Lübabe inecek, Ali bin Ebi Talip binecek. Allah Resulü aleyhisselama bakıyor sahabe. Efendimiz aleyhissalatu vesselam devesinden inecek. Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma rica ediyorlar. Olmaz ya Resulallah. Anamız babamız yoluna feda olsun. Sen onlarca kilometreyi yalın ayak çöllerde Bedir'e kadar yürüyecek. Biz devenin üzerinde gidemeyiz, duramayız ya Resulallah diyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ma entuma bi akva minni. Siz benden daha güçlü değilsiniz. Eğer siz bu yollara dayanıyorsanız, bu meşakkate dayanıyorsanız, eğer siz Allah'ın huzurunda yarın kıyamet günü ecre, sevaba talipseniz, ben de o ecre, ben de o sevaba talibim. Ali bin Ebi Talip senin yürüdüğün gibi Abdullah'ın oğlu Muhammed de yürüyecek. Çöllerde peygamber de yürüyecek. Ebu Lübabe, senin yürüdüğün gibi ben de çöllerde yürümeye mecburum diyen bir peygamber. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam devesinden iner. Sahabe peygambere bakıyor. Allah Resulü aleyhisselam yürüyor, Ali bin Ebi Talip, Ebu Lübabe, onlar deveye binecekler. Güneş çöle vuruyor. çölde taşlar eriyor. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam yaya yürürken ona bakan sahabenin yüreği eriyor. Eğer dava adamı olacaksan, alim olacaksan, alimi Rabbani olacaksan, vakıf adamı olacaksan, ümmetin gençlerine gel diyeceksen, hadi beraber yürüyelim diyeceksen, sen amirlerle, ağalarla, paşalarla değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda o gençlerle, alilerle nasıl yürüdüyse öyle yürüyeceksin. Odana bakmaz insanlar. Ya da odanda şatafat varsa sen onunla gençlerin yüreğine giremezsin. Odanda en o usta hattatların kaleminden çıkan, onlarca lira vererek almış olduğun ayetleri duvara yazarak insanların kalbine Allah'ın ayetlerini yazamayız kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dünya gösterdi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum onun dünyasına girdiler. Peygamber kumandandı sallallahu aleyhi ve sellem. Devlet başkanıydı. Ashab-ı kiram anamız babamız yoluna feda olsun diyorlardı. Ama öyle bir hayat yaşıyordu o işte. O hayata girmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir o hayatı gördü. Ebu Bekir radıyallahu anh o hayatı aldı Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan. O yola girdi, orada yürüdü Ebu Bekir radıyallahu anh. Usame'yi Allah Resulü aleyhisselam kumandan olarak atamıştı. Sonra ahirete yürüyünce ordu geri gelir. Usame radıyallahu anh Efendimiz'e insanların itirazı var. Kölenin oğlu Hazreti Ömer'in asker olduğu orduda nasıl kumandan olur derler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın atadığı Usame'yi Hazreti Ebubekir tekrar atar. Usame radıyallahu anh atın üzerine biner. Saçı sakalı ağaran, ahirete gitmesine 2 yıl kalan Hazreti Ebubekir radıyallahu

Allah'u an, Medine'de yaya yürür Usame atın üzerinde. Usame 18 yaşında ordu kumandanı. Utanır hayasından, ya ben attan inerim ya da sen atına binersin Ebu Bekir der. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, vallahi la tenzilu ve vallahi la erkeb. Allah'a yemin olsun ki 18 yaşında madem Peygamber aleyhisselam seni Ömer'in asker olduğu bir orduya kumandan olarak atadı, o halde sen atından inmeyecek, Ebu Bekir ağran saçıyla sakalıyla senin arkanda yaya olarak Medine topraklarında yürüyecek Usame der. Kardeşlerim, onlar tevazuyla alakalı ayeti kerimeleri evlerinin duvarlarına ya da Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidine asmadılar. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamdan gördüler, dinlediler, aldılar, yüreklerine yazdılar. Yürekleri İslam'ın mahşeri oldu onların. Ve sonra Allah azze ve celle ashab-ı kiram radıyallahu anhum onların sonuna kadar önünü açtı, sonuna kadar yolunu açtı. Hayır, şöyle olmaz. Siz bir makyaj odasından çıkıyorsunuz. Orada kadınlar gelecekler, sizi makyajlayacaklar. O halde oradan ekrana çıkarak Peygamber aleyhissalatu vesselamın Bedir'e yürüyüşünü anlatamazsın. Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi yaşamadan eğer peygamberi anlatırsan sen ekranlarda on binlere, yüz binlere konuşabilirsin ama yüreklere konuşamazsın. Oradan Ebu Bekir çıkmaz, o toplumdan Ali bin Ebi Talib, oradan Musab, oradan Hamza çıkmaz kardeşim. Onlara özenme. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama bak. O halde vazifemiz, o ayetler önce yüreklere yazılacak. Hak yol İslam yazacağız. Yazacağız. Yazacağız Allah'ın inayetiyle. Roma'ya da yazacağız. Washington'a da yazacağız. Sultan Fatih'in Konstantin'e yazdığı gibi yazacağız. Hazreti Ömer'in Kudüs'e yazdığı gibi yazacağız. Ama önce buraya. Buraya yazınca ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizin Allah azze ve celle yolunu nasıl açtıysa yeniden bizim yolumuz da açılacak. Hani evindesin, senin bir araban, eşinin bir arabası, oğlunun, kızının arabası var. Onlar arabalarına biniyorlar, bayram yaklaşınca mağazalara gidiyorlar. Yeni kıyafetler alıyorlar. Ve taavenu alel birri ve takva. Kur'an-ı Hakim bize buyurmuş, emri talimatı vardı. İyilikte, takvada yardımlaşın ey Müslümanlar. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum bu ayeti yüreklerine yazmıştı. Ama senin araban, oğlunun, kızının ayrı arabaları var. Sen de usta bir hattada şu kadar para verdin. Yazdılar, aldın ayeti evinin duvarına yazdın. Aldın ayeti mağazana yazdın. Aldın ayeti ofisine yazdın. Hayır, öyle değil kardeşim. Eşine diyeceksin ki arabanı al, çocuklarını hangi mağazaya götürdüysen, gücümüz ne kadara yetiyorsa mahalledeki yetim çocukları al, onları da mağazaya götür. Onlar da bakıyorlar, diyorlar ki bizim de babamız olsaydı, babamız da bizi alırdı Arefe günü, biz de onunla bir mağazaya giderdik. Kardeşim, eğer sen ve ben ümmetin yetimlerine bir Arefe günü kendi çocuğumuza yaptığımızı yapabilirsek ve taavenu alel birri ve takva, o zaman Londra'ya, Paris'e, Berlin'e Allah'ın ayetini yazacaksın. Oradan yürü. Sahabeye bak radıyallahu anhum nereden gittiler. 3 akşam önce bir polis kardeşim aradı. Hocam dedi, Nusaybin'de omuz omuza La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasını koruduğum bir kardeşim. Nusaybin'de şehit olunca üstteki komşu, onun eşi bizim evdekilere anlattı. 7 yaşında bir oğlu var. Oğlu babası gelmeden uyumazmış. Evde, evin etrafında bir hareketlilik var. Hanımı o polis kardeşimizin anlıyor ki eşine dair haber getiriyorlar. Oğluna gidiyor, yavrum
seni hadi odana götüreyim sen yat diyor. Çocuğu yatırıyor oğlu babasının şehadet haberini gece öğrenmesin diye. Kapı çalıyor eşinin şehadet haberini getiriyorlar Nusaybin'den. Sabah olunca oğlunu anlatacak babasının şehadetini. Tabut gelmiş. Evladım diyor, baban deyince çocuk konuşmaya başlıyor. Anne diyor, biliyorum. Babam bundan sonra bir daha gelmeyecek. Babam benimle oynamayacak. Çünkü babam dün gece rüyama gelmişti. Bana dedi ki, oğlum ben gidiyorum. Bir daha bundan sonra seninle dünyada oynamayacak. Ama seninle cennette Hazreti Muhammed'in sancağı altında buluşacağız. Eğer biz kardeşlerim, hani Kur'an-ı Hakim'in ayetleri var. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِدْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةِ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةِ O yetimlere sahip çıkarsak, o ayetleri evimizin duvarlarına, iş yerlerine, fabrikalara astığımız gibi, onda bir araba, şunda bir araba, her biri ayrı bir arabayla yürürken, eğer ümmetin yetimlerine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hilaliyle, ayıyla o bayrak onu anlatır bin yıldır. O bayrak yere düşmesin, çiğnenmesin diye. Kosova'da, Varna'da, Mohaç'ta bu ümmet nasıl yürüdüyse, eğer biz onların imanına, iradesine, aşkına sahip çıkarsak, yetimlerine, emanetlerine sahip çıkar, bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yaparsak, yani ayetleri önce yüreğimize yazarsak, o yollar Allah'ın inayetiyle, lütfuyla yeniden açılacak kardeşlerim. Osmanlı ordusu Kudüs'te her sabah وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ bu ayeti okurlardı. Allah Azze ve Celle bu ayette yemin ediyorlar. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ zikirden sonra, Tevrat'tan sonra yemin olsun ki Zebur'a da yazdık. Bütün kitaplara yazdık. Yeryüzüne salih kullar varis olacaklar. Yani yeryüzü buradaki ayetten öncelikle Kudüs anlaşılır. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar Allah'ın salih kullarıydı. Kudüs'e sahip oldular. Salahaddin Eyyubi salih bir kuldu, Kudüs'e sahip oldu. Abdülhamid Han Hazretleri Allah'ın salih bir kuluydu. En zor zamanda Kudüs'ü muhafaza etme şerefini Allah Azze ve Celle ona ihsan etti. Eğer bizler yeniden Allah'ın salih kulları olursak, yeryüzüne yeniden Allah'ın salih kulları varis olacak. O halde kardeşlerim, Allah'ın ayetlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yüreğimize yazarsak, yüreğimize Allah Teala'nın buyrukları hakim olursa, ashab-ı kiram radıyallahu anhum ayetleri yüreklerine yazdıktan sonra nasıl yeryüzüne o ayetleri yazdılar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi Yemen'i, Doğu Roma'yı, İran'ı, Mısır'ı nasıl fethettilerse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sana dair müjdesi var. Roma'da fethedilecek Allah'ın inayetiyle. Sen de yarın muhteşem ve muazzam bir orduyla Anadolu'dan yola çıkacaksın. Kudüs'e bakacaksın. Dağlardan Vatikan'a bakacaksın. Berlin'e, Paris'e bakacaksın. Allah'ın inayetiyle yeniden bu ayetleri dağlara, yeniden duvarlara, kiliseleri Ayasofya yaparken camilerin kapılarına yazacaksın. Bedir'e yürürken Ali bin Ebi Talib'e sıra sende, şimdi sen bineceksin diyen peygambere uyu sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimlerle paylaşan Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine iktida et. Anadolu'da Müslüman gençlik yeniden mayalanıyor. Dirilişin arefesindeyiz Allah'ın inayetiyle. Bundan sonrası alem-i İslam'ın özgürlüğü olacak.

Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Azze ve Celle ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmaya muktedirdir. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Tohumdan ağacı, ağaçtan tohumu çıkarır. Yumurtadan tavuğu, tavuktan yumurtayı çıkarır. Nutfeden insanı, insandan nutfeyi çıkarır. Zıtları cem eder. İnsan bakar, fakat bazen gözler tutulur, göremez. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de bakıp da göremediklerimizi, gözlerimiz tutulduğundan hakikatine eremediğimiz eşyaya dair neler varsa onları idrak etmeye bizi çağırır. Aslında bütün bu ayetler Allah Azze ve Celle'nin kudretini anlatır bize. Müslümanlara, müminlere yorulduklarında, daraldıklarında acaba bu karanlık gecelerin sabahı yok mu dediklerinde niçin biz bu yola girdik? Bunlar şunun için başımıza geldi diye şunları ya da bunları sorguladıkları anda Kur'an-ı Hakim, ayetler onlara geceden sonra sabahın nasıl geldiğini anlatarak esasında bir tohumdan dev gibi bir ağacı, sonra o ağaçtan tohumu, o tohumdan tekrar dev gibi ağaçları çıkaran kudret-i ilahi göstererek karanlık gecelerden nasıl sabaha tekrar bu ümmetin ulaşacağının yol haritasını da verir. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَا Erkekle kadın arasında evde bir husumet olduğunda, adam eğer hanımına talak verdiyse, boşama verdiyse, reci talakla, bir talakla boşadıysa o kadın evde duracak. Ya da başka şekilde boşamış olsa bile, kadın iddetini eşinin evinde bekleyecek. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ Ey erkekler, Allah'tan korkun. O kadınlar size Allah Azze ve Celle'nin emaneti. Talakla onlara zulmetmeyin. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَا İddetlerini beklerken erkekler boşadıkları kadınları evlerinden dışarıya çıkarmasınlar. Nafakalarını, ihtiyaçlarını evlerinde karşılasınlar. Ayetin sonunda Allah Azze ve Celle buyurur ki kardeşlerim لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا Bilmiyorsun. Belki Allah Teala bundan sonra yeni bir durum ihdas edecek. Yeni bir hali var edecek, onu yaratacak. Adam hanımından nefret ediyor. Boşamak istiyor. Boşamanın çare olduğunu düşünüyordu. Boşadı. Kadın evde. Birlikte olmuyorlar. Beraber olmuyorlar. Haftalar geçiyor. İddetin sonuna doğru yaklaşıyor ki adam o kadın olmadan evi idare edemeyeceğini, çocuklara sahip olamayacağını, hami olamayacağını anladı. Adamın nefreti muhabbete dönüşmeye başladı. Kadın adama yaklaşmaya başladı. Seni yaratan, beni yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki La tedri, bilmiyorsun. Bilmesin ki لَعَلَّ yuhdisu ba'de ذَٰلِكَ emra. Belki Allah Azze ve Celle bu nefretten, öfkeden, gazaptan sonra yepyeni bir hal var ediyor. Yüreklerinizde belki muhabbet mayalanıyor. La tedri, sen bilmiyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeye emrediyorlar. Mekke'den ayrılacaklar, Medine'ye gidecekler. Evlerini, yerlerini, yurtlarını, hanlarını, hanumanlarını bırakacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Medine'ye gidecekler. Önlerinde uçsuz bucaksız bir çöl, arkada Ebu Cehil gibi düşman var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la onlar yola çıkarken Yahudiler gibi اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ Sen ve Rabbin git savaş demediler. Yola çıktılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de Kızılay teşkilatı yoktu. Sahabe için, muhacir için Medine'de evler, Medine'de çadırlar, çadır kentler kurulmamıştı.
Ama peygamber diyordu. Gideceklerdi, yola çıkacaklardı. Biliyorlardı ki la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Sen bilmiyorsun. Belki Allah Azze ve Celle size yepyeni bir dünya hazırlıyor. Onlar Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettiler, iktida ettiler, çöllere girdiler, Medine'ye yürüdüler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama nerede kalacak, nerede konaklayacak, nerede yaşayacağız ya Resulallah diye sormadılar. Medine'ye gittiler, devlet kurdular, ümmet oldular. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Ashab-ı kiram, Medine'de olanlar ensar oldular. Kucaklarını, evlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açtılar. Bölüştüler, paylaştılar. Sonrasını düşünmediler. Allah için verdiler. Yermuk Muharebesi'nde Ebu Cehem radıyallahu anh, ben bir kırba suyumla amcamın oğlunu arıyordum. Nerede? Acaba şurada şühede arasında. Eğer onu sağ bulursam belki şu bir kırba suya muhtaçtır. Ona veririm, belki içer, belki onunla abdest alır, belki kanlarını yıkar diye dolaşıyordum. Amcamın oğlunu gördüm. Yanına yaklaştım. Su içer misin? Eskike dedim. Su takdim edeyim. Konuşmaya mecali yoktu. Sadece eliyle işaret edebildi. Su diyordu, istiyordu. Arkada Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencilerinden başka birisi. O da su diye inliyordu ki amcamın oğlu tam suyu dudaklarına damlatıyordum, boşaltıyordum. Arkada su diye inleyeni görünce onu işaret etti. Ona git dedi. Ona gittim, ona dedim ki sen alır mısın? Tam ona veriyordum, arkadan o da su diye inleyen birini işitti. Onu işaret etti. Üçüncüye vardığımda vefat etmişti. İkinciye döndüm, o da Hakk'a yürümüştü. Amcamın oğluna geldim, o da şehit olmuştu. Çünkü onlar Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Onlar aç kaldıkları o en zor anlarda da kardeşlerini tercih edecekler.

Bir damla suya çok muhtaçtılar. Dudakları kurumuştu. Kanlar içindeydiler. Ama arkadan birisi su diyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara Kur'an hakimi, bununla amel edeceksiniz diye okuyordu. Şimdi arkadan biri su diye inlerken ve yu'sirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasâsa. Bu ayet şimdi benimle amel eder misin diyordu onlara. Arkayı işaret ediyorlardı. Zor durumdaydılar ama biliyorlardı ki la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Belki o suyu alsalar, içseler, Allah Teala katında şehit değil de sağlıklı bir adam muamelesi görecekler. Şehadetleri yaralanacak. Suyu almadılar. Cennetin kapıları açıldı. Yermük'ten cennete taşındılar. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın huzurunda cennette onlara cennetin şarabından ikram edecekti. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Bilmiyorsun ki şu duvarın arkasında ne var. Yermuk'ten sonra cennetin kapıları açılacak. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam sahabeye okudular, inandılar. Açın gözlerinizi dedi. Akıllarınız tutulmasın, idrakleriniz, gözleriniz tutulmasın buyurdu Peygamber aleyhisselam. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara takvayı anlattı. Eğer muttaki olursanız Allah yolu açacak. Siz hesap etmediğiniz yerlerden, noktalardan merzuk olacaksınız. Oralardan size rızık gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirle Medine'ye geldi. Medine'ye gelince münafıklar vardı. Ensar veriyor, münafıklar onların yanına geliyor. Neden veriyorsunuz? Niçin veriyorsunuz? Bunları bakmaya mecbur musunuz? Bu kadar insanı doyurursanız bu şehirde sizin çocuklarınız aç kalacak diyorlardı. Ama onlar veriyorlardı. Biliyorlardı ki la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Verince mal biter. Evde çocuklar aç kalacak. Ama Allah Azze ve Celle onların ummadıkları yerden onlara kapılar açacak. Açlık bolluğa, bereketliğe dönüşecek. Allah tahvil edecek. Onu biliyorlardı. İnanmışlardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam verin deyince veriyorlardı. Muhacire evim senin diyorlar. Bağım bahçem senin diyorlar. Al kardeş, sen dışarıdayken ben burada bu evde duramam diyorlardı. Sonra Allah Azze ve Celle onların yolunu açtı. Yemen'e gittiler. Mısır'ın kapılarını, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın kapılarını açtı sahabeye. Onlar verince Allah Azze ve Celle onlara hesap etmediği yerden, noktalardan kapılar açtı. Kardeşlerim, muhacirler Irak'tan, Suriye'den, mazlumlar sizin ülkenize geliyorlar. Münafıklar olacak, kışkırtacaklar, vermeyin diyecekler, paylaşmayın diyecekler. Şurada hataları var, şurada yanlışları var diyecekler. Eğer biz Kur'an-ı Hakim'e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğrenci olur, verirsek, vermeye devam edersek, ensar olmanın gereğini yaparsak, göreceksiniz Allah inayetiyle bir asırdır İslam'a küfrün, Yahudinin kapılarını kapatmış olduğu, şimdi ezan seslerini susturduğu Kudüs'ün kapılarını Allah Azze ve Celle yeniden size açacak. Sahillerinde çocuklar oynarken Yahudi tarafından vurulan, Gazze'de orada tutsak olan kardeşlerinizin kapılarını açma şerefini Allah Azze ve Celle size ihsan edecek. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a fatih olarak gideceksiniz Allah'ın inayetiyle. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah'ın sözünde, Allah'ın vaadinde hulf olmaz kardeşim. Allah'ın emirlerini, talimatlarını yerine getirirsek o kapılar yeniden açılacak. Revan seferinden geri dönünce 4. Murat, Safeviler Ehl-i Sünnet beldelerini yaktılar, yıktılar. İstanbul'dan yeni bir
sefer karar.

kararı çıkardı Sultan Murat. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin huzuruna geldi. Bir Allah dostu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin kılıcını beline taktı. Büyük bir orduyla Bağdat'a doğru yola çıktı. O beldeleri fethetti. Mazlumlara imdad etti, elini uzattı. Bağdat'ın çevresindeki mahalleleri Osmanlı ordusu fethetti 4. Murat. Dediler ki, efendim, sultanım, mazlumların hocası, ümmetin hocası, zalimlerin karşısında dik duran, kırbaç yiyerek ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim eden, fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, emanetini çiğnetmeyen Ebu Hanife Hazretleri'nin kabri surların dışında. Madem buraya kadar geldik, kalenin dışındaki mahalleleri fethettik, Ebu Hanife Hazretleri'nin kabrine gidip Fatiha okusak, olmaz dedi Sultan Murat. İçeride ehli sünnetin alimlerini astılar, medreselerini kapattılar. Mazlumlar o haldeyken Ertuğrul Gazi'nin evladı Ebu Hanife'nin huzuruna bu zilletle çıkamaz. Önce mazlumların ahını dindirme mecburiyetimiz var. Şu kadar gün sonra Bağdat fethedilir. Mazlumlar nasıl oraya tekrar mahkum olmuşlar? Tuğrul Bey gelince onlar medreselerinden, evlerinden Allahu Ekber diyerek dışarıya çıkmışlardı. Osmanlı ordusu 4. Murat Bağdat'ı tekrar İslam'a açınca onlar tekbir sesleriyle sanki cennete koşar gibi evlerinden dışarıya çıktılar. Ardından Ebu Hanife Hazretleri'nin huzuruna geldi. Geldik efendim, vazifemizi eda ettikten, ümmetin alnına sürülen o kara lekeyi temizledikten sonra huzurunuzdayım hocam dedi 4. Murat. Kardeşlerim, eğer bu ümmet alime, meşayihe, sahabe-i kirama yeniden o 4. Muratların muhabbetini, saygısını, ihtiramını kuşanırsa Allah Azze ve Celle sana da yeniden Bağdat'ın, Şam'ın, Alem-i İslam'ın, tutsak olan mazlumların ve muzdariplerin kapısını açacak. 4. Murat Bağdat'tan dönerken Sadrazam'a bir talimat vermişti. Demişti ki bak, anlaşmanın ilk maddesi ya da anlaşmanın en önemli maddesi şu olacak. Ey Safeviler diyeceksin, ey Mecusiler diyeceksin, sizi bir şartla affediyoruz. Bundan sonra minberlerinizde Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, annemiz Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anhaya sövmeyeceksiniz. Eğer söverseniz Ertuğrul Gazi'nin çocuklarını yeniden o zaman bekleyin, yazın anlaşmanın maddesine. Eğer sen sahabenin izzetini, şerefini koruma noktasında o salabeti imaniyeyi yeniden kuşanabilirsen, Rabbim sana kasr-ı şirinlerde yeni izzetli anlaşmalar yazdıracak Allah'ın inayetiyle. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Bilmiyorsun, belki bu halden sonra çok izzetli günler seni bekliyor. Allah Azze ve Celle kapıları açacak. Hastanedesiniz, 15-20 yaşında. Arkadaşlarınız dışarıda koşuyorlar, oynuyorlar. Sizse kanserin son merhalesinde yataktasınız. Arkadaşlarınız lise, okul, medrese aklınıza geliyor. Ben de orada olsaydım ya Rabbi diyorsunuz ki bir an şu manzara gözünüzün önünde canlanıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencilerinden Abdullah bin Mesud'u sekerat-ı mevtinde ziyaret eder. Abdullah der, şikayetin var mı? Zunubi. Şikayetim, günahlarım der. Peki benden bir şey arzu eder misin? Senden ne bekleyeyim ki? Tek bir arzum var, Allah'ın rızası ve onun cennetine kavuşabilmek. Kanserin son merhalesindesiniz, toparlıyorsunuz kendinizi. Şikayetim ağrılar değil, günahlarım diyorsunuz. Dünyaları değil, cenneti, senin rızanı istiyorum ya Rabbi diyorsun. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Hastanedesiniz, kenarda köşedesiniz ama hastalık sizi alıyor. İman bir anda yüreğinizde başka dünyanın hakikatlerini canlandırıyor.
medresedesiniz. Okulda, evde, yurttasınız. Yoruldunuz, dermansız kaldınız. Sabahlara kadar mutalaa, sabahlara kadar müzakere olur mu diyorsunuz? Önünüzde büyük adamlar var, büyük alimler var. Onlar size diyecekler ki: "La yecidur raculu lezzetel ilmi hatta yecu'a ve yensa el cu'a." İlmin tadını acıkıncaya kadar, sonra acıkıp da acıkmayı unutuncaya kadar bir adam ilmin tadını almaz. Uykusuz kaldınız ama uykusuz kaldığınızı unuttunuz. Mutala ediyorsunuz. Ümmetin sorunlarını çözeceksiniz. Acıktınız. Acıkmayı unuttuysanız Allah Teala sizin önünüzde kapıları açacak. Yeni bir hale, yeni bir dünyaya gideceksiniz. Başka birisi diyor ki: "Ebu Ahmet Es-Semerkandi Hazretleri, la yenalul ilme illa men attale dükkânehu ve harrabe bustânehu ve hecera ehlehu." Birisi ilme ancak dükkanını kapatır, ailesini bırakır, bağını bahçesini bırakır, ailesinden ayrılır, hicrete gurbete giderse en yakınının cenazesine bile ulaşamaz. İlme o kadar dalarsa Allah Teala onu Ebu Hanife gibi, Ebu Suud gibi, Kemal Paşazade gibi ilimde büyük makamlara, ulu makamlara ulaştıracaktır. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ilmi almaya, irfanı olan ilmi almaya bu aşkla, bu imanla geldiler. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma sahabenin kapısına gider. Öğle vakti onlar kayluyla uykusuna çekilirdi. Onları kapının dibinde bekler. Üzerinden cübbesini çıkarır. Kumun üzerine serer. Rüzgar vurur. Kum yüzüne gelir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma o halde orada bekler. Sahabe kapıyı açar. Bir de karşıda Abdullah bin Abbas'ı görünce radıyallahu anhuma: "Ey peygamberin amcasının oğlu, sen benim gibi birinin kapısında neden beklersin? Söylesen, emretsen, haber göndersen, ben Peygamber aleyhissalatu vesselamın amcasının oğlunun yanına gelsem." Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Ensardan bir arkadaş vardı. Ona derdim ki: "Gel sahabenin kapısına gidelim, bekleyelim, ilim alalım." O bana derdi ki: "Abdullah, sana sıra gelir mi? Bu kadar sahabi var. Onlar yükü omuzlamışlar. Onlar taşıyorlar. Sana sıra gelmez." derdi. Ben bekledim. Ben sahabe kapısında, o kum fırtınalarında, onların dışarıya çıkmaları için saatlerce orada oturdum. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilmine varis olabilmek için bunu aldım. Ve sonra sahabe dünyamızdan ayrıldı. Geride ben kaldım. Geniş halkalar var. İnsanlar geliyorlar, bana soruyorlardı. O arkadaşım, "Hadi gel, sahabeden ilim alalım." dediğim ensarlı genç, o da yaşlanmıştı. Bana bakıyor, diyordu ki: "İnne hâzel fetâ akalu minni." Bu genç benden daha akıllı çıktı. Sahabeye varis oldu. Şimdi etrafında geniş halkalar var. Said bin Cübeyr radıyallahu anh, Mekke'ye gidiyorduk. Ben Abdullah bin Abbas'a soruyordum. O cevap veriyordu. Allah Resulü aleyhisselamın hadislerini rivayet ediyordu. O kadar zaman geçmişti ki fecir olmuştu. Sabaha kadar sordum. Abdullah bin Abbas cevap verdi: "Kardeşlerim, şimdi siz onlara varis oldunuz. Onların makamında, onların mevkisinde siz duruyorsunuz. Şu kadar saatler oturacaksınız, fıkıh celseleriniz olacak. Ribayı, beyi, icareyi, ikaleyi konuşacaksınız. Ayaklarınız uyuşacak, aç kalacaksınız, açlığı unutacaksınız. Uykusuz kalacaksınız, uykusuzluğu unutacaksınız. Eğer böyle yaparsanız, buna tahammül ederseniz, la tedri, leallallâhe yuhdithu ba'de zâlike emra." Bir asırdır gurbette olan İslam'ın yolu açılacak. Allah Teala yeniden sizin içinizden
denizlerde barbaroslar, siyasette kanuniler, yavuzlar, medresede Ebu Suudlar, Kemal Paşazadeler, mimaride Sinanlar, bakiler, fuzuliler, sanatta, hayatın bütün alanlarında büyük kahramanlar çıkaracak ve o kahramanlar Mısır'da tutsak Müslümanların kapı

0: larını açacak. Kudüs'te yeniden ezan okuyacak. Sultan Murat gibi Bağdat'a girecek. La tedri laallallah yuhdisu ba'de zalike emra. Daraldığında, yorulduğunda, uykusuz kaldığında, açlığı unuttuğunda bu ayet yolunu aydınlatacak. Bilmiyorsun. Allah Azze ve Celle belki seni bahara hazırlıyor. Bahara hazırlıyor. Yorulacaksın ki İlmi irfanla alacaksın, benliğinden geçeceksin. Yarın bir makama gelince ümmetin umutlarını kirletme diye Allah seni zor yerlerden, ey Ertuğrul Gazi'nin, Selahaddin'in, Fatih'in çocukları, fethe hazırlıyor.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum, seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'in

Kendimizi sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı, diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı. Veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Kur'an-ı Kerim her mevsimde açan bir çiçek gibidir. Sizi alır bir ufuktan başka bir ufka, bir alemden başka bir aleme götürür. Kışta başka bir mana verir, yazda, baharda, hazan mevsiminde ayrı bir mana size lütfeder, ihsan eder. Kur'an-ı Kerim bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece yürüyüşünü, İsra'sını anlatır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama bütün kapılar kapanmış. Kapılar kapanınca Peygamber aleyhisselamın yolu sonuna kadar açılır. Ayetin sonu innehu huvessemi'ul basir diye biter. Ona müfessirlerimiz farklı anlamlar verirler. Ama bir de hadiseye şu zaviyeden bakmak var. İnnehu huvessemi'ul basir. İnnehu innellezî esrâ bi'abdihi. Kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya götüren, sonra oradan Miraç'a çıkaran, Sidre-i Münteha'ya, ötenin ötelerine ulaştıran, tekrar aynı gecede onu evine, yerine, yurduna döndüren Allah Azze ve Celle. Huvessemi'ul basir, o işitendir, o görendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a kadar 10 yılı geçer Mekke-i Mükerreme'de. Kur'an-ı Hakim'in sahibi ona şunu haber veriyor. Ona dair, sana dair, bana dair. Yani bu ayet neden Kur'an-ı Kerim'de var? Bu ayet sana ne söylüyor? Madem her ayet Allah Resulü aleyhisselama konuşurken aynı

0: Aynı zamanda sana konuşuyor, bana konuşuyor. O halde ne söylüyor kainatın sahibi? İnnehu huves semiul basir. Yani ey peygamber, Mekke'de sabahtan akşama kadar sokaklarda vur havur yürüyüp Allah ve Resul davasını anlatan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlar sana sövüyorlar, hakaret ediyorlar, üzerine yürüyorlar. Zannetme ki bu dinin sahibi yok. İnnehu huves semiul basir. Allah görüyor, Allah duyuyor. Sana neler söylüyorlar, yolunu nasıl kesiyorlar, üzülme, yorulma, takatsiz kalma. Senin sahibin var. Bu dinin sahibi, maliki olan Allah Azze ve Celle var. Allah Resulü bir sokakta yürüyor. Öte sokakta Bilal-i Habeşi'ye işkence ediyorlar. Başka bir sokakta Habbab'a işkence ediyorlar. Başka bir sokakta, başka bir köşede Yasir'in başına kaynak...
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
3: Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle zor zamanlarda, Uhud günlerinde Müslümanlarla münafıkları birbirinden ayırır. Uhudlar olmasaydı belki İslam tarihinde Abdullah bin Übeyler, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlardan daha önde duracaktı. Nimet anında münafıklar en önde dururlar. Önce onlar ellerini uzatırlar. Allah Azze ve Celle bu ümmetin hayatına baharı da kışı da koydu ki münafıklarla müminler birbirinden ayrılsınlar. اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُ Eğer size belalar, musibetler, yaralar isabet ettiyse o kavme de onlar bir gün isabet etmişti. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Allah Azze ve Celle zaferleri insanlar arasında döndürür. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا Allah Azze ve Celle kahramanları, ezelde bilmiş olduğu o kahramanları bütün insanlığa bildirmek ister. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا Sizden şehitler çıkaracak. Kıyamette bütün insanlığa şahitler çıkaracak. Uhud olsun, Uhud olsun ki Bedir'de gelemeyenler, Bedir'e gelemediğinden dolayı zaferden sonra orada olsaydık, en önde Allah ve Resul sancağını taşırdık diyenler, Uhud günü ayakları üzerinde durabilecekler, biz cennete, cemale, senin rızana talibiz ya Rabbi diyebilecekler mi? Abdullah bin Übey ayrılmıştı, bırakmıştı Uhud'u. Ama başka bir Abdullah vardı. Abdullah bin Caş radıyallahu anh. Hazreti Sa'da ellerini kaldır, ben de dua edeyim, sen de kainatın sahibine demişti. Sa'd dua etmiş, Cenab-ı Hak'tan zafer murad etmişti. Abdullah ise ellerini kaldırmış, ya Rab, bana kafirlerin, zalimlerin en güçlü olanlarını çıkar. Onlara karşı mücadele edeyim. Sonra organlarımı parçalasınlar. Organlarımı parçalasınlar. Bu halde huzuruna geleyim. Bu halin nicedir Abdullah diye sorduğun zaman, nerede kulakların, nerede azaların diye sorduğun zaman, ben de diyeyim ki fike ve fi rasulik, senin yolunda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın uğrunda bütün organlarım paramparça oldu ya Rabbi diyebileyim. Ayrısın. Müslümanlarla kafirler, Müslümanlarla münafıklar birbirinden ayrısın. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِيْذِنِ اللّٰهِ Uhud'da kafirlerle müminlerin karşılaştığı o gün olan her şey Allah'ın izniyle olmuştu. Musab Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Abdullah bin Caş da Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Hamza Allah'ın izniyle toprağa düşmüştü radıyallahu anhum. Hep Allah'ın izniyle olmuştu bütün bunlar. Münafıklar ayrılmışlardı. Allah Azze ve Celle o gün müminleri, bildiği müminleri ortaya çıkardı. Sana bildirdi. Bir de münafıklar vardı. Onları da bildirdi. Onları gördünüz, anladınız, tanıdınız. Hayat böyle devam edecek. Hayatınızda baharlar olacak, kışlar olacak. Ve keyyin min nebiyyin katele ma'hu ribbiyyune kesir. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا Nice peygamberler vardı ki onlarla birlikte mücadele eden alimler, Rabbani komutanlar, peygamberler şehit oldu. Peygamber şehit oldu dendiği zaman onlar gevşemediler, zafiyet göstermediler. Kafirlerin önünde baş eğmediler. Onlar cennete taliptiler, o yolda yürüdüler. Ayakta kaldılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın madde planında Mekke'de gücü yoktu. Eğer gücü olsaydı yanına münafıklar gelecek, kafirler gelecek, liderler gelecek, parası pulu olanlar gelecekti. Dünyaya bakınız, güçlü devletler, zalim katil olanlar, onların etrafında da zalimler var. Onlara hayır demezler, onlar sömürürler, geriye kalanı da onlar alırlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam o cihetle, güçle, kuvvetle başlamadılar yürüyüşe. İmanla başladılar, muhabbetle başladılar. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum o aşkla Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'den o kahramanları çıkardı. Hayat döndü. Tarih farklı iklimlere, farklı mevsimlere uğradı. Osmanlı'nın zuhur zamanı

Anı Uhud günlerine benzer. Ümmet dağılmış, paramparça olmuştu. Mısır'da bir devlet var fakat orada yereldi. Suriye'de küçük devletler, Irak'ta küçük devletler vardı. Anadolu paramparça olmuş. İran bir perde gibi Ehl-i Sünnet Müslümanlarının doğu ve batı arasında bir perde gibi duruyordu. Müslümanların orada kanlı işenler vardı. Moğollar alemi İslam'ın önemli bir bölümüne hakim olmuş, yeni yeni çekiliyorlardı. İspanya'da kafirler güçlenmeye başlanmışlar. Afrika'da Müslüman kabileler cahiliye döneminde olduğu gibi birbiriyle savaşıyorlardı. Anadolu'da kabileler arasında, beylikler arasında mücadeleler var. İşte onlar arasında en küçük olan Osmanlı Beyliği zuhur etmeye başladı. Kafirlerle Doğu Roma ile hesaplaşıyor. Allah Azze ve Celle onun yolunu açıyor. Açıldı yol. Tam 6 asır Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşıdılar. O yolda şehit verdiler. Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi korudular. Sonra yine Uhud günlerine düştüler. Kafirler Osmanlı'yı kaldırmadan İslam'ı ortadan kaldıramayız dediler. Dünyanın en güçlü donanmasıyla Kasım 1914 yılı itibariyle Çanakkale'ye geldiler. Çanakkale'yi vurmaya başladılar. İngiltere'de, Fransa'da davetiyeler basmışlardı. Birkaç güne İstanbul'a gidecekler. Azınlıklar İstanbul'da kafirleri, İngilizleri, Fransızları karşılamak için hazırlanıyorlardı. Ama bir de cephenin gerisi vardı. Münafıklarla Müslümanların birbirinden ayrıldığı Anadolu coğrafyası. Osmanlı Bosna'yı, Kosova'yı kaybetmişti. Pek çok yer elinden çıkmıştı ama Müslümanlar, halifenin, İstanbul'un, alemi İslam'ın merkezinin tehlikede olduğunu görünce İstanbul'a doğru koştular. Kosova'dan, Suriye'den, Hakkari'den, Bosna'dan yola çıktılar. Aylarca, haftalarca yürüdüler, Çanakkale'ye geldiler. Onlar bütün bunlardan habersiz, geçeceklerini zannediyorlardı. Fakat yere düşen askerler son nefeslerini verirken kumandanların arkadaşlarına "Başımı kıbleye doğru çevirir misin?" ricasında bulunuyorlardı. Eğer dünyadan ayrılacaklar, şehit olarak Allah'a gidecekler, onu anladılarsa kendi paylarına düşen zeytini almıyorlar, yemiyorlar. Eğer dünya nimetini tadarlarsa şehadetlerinde bir noksanlık olur diye alın bu zeytini. Ben yersem ziyan olur, arkadaşıma götürün diyorlar. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar olmuş 15-16 yaşında çocuklar kumandanlara yalvarıyorlar. Kumandanım, ben de Çanakkale'ye gidebilir, ben de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını müdafaa edebilir, ben de o bayrağı taşıyabilirim diyorlar. Analar çocuklarını gönderiyorlar. Eğer cepheden sağa döner, o bayrak düşer, çiğnenirse 9 ay seni karnında taşıyan ananın sütü sana haram olsun evladım diyor. Onlar Çanakkale'ye gidiyorlardı. İn yemseskum karuhun fakat messel kavme karuhun mislu ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas ve liya'lemallahu lezine amenu ve yettehide minkum şuhada. Allah yeni kahramanları bildirecek. Seyit onbaşıları bildirecekti. Bir asker yere düşüyor. Kumandan oradan geçerken evladım diyor, kalkıyor yerinden. Fakat eli gözünün üzerinde. Kumandan askere evladım elin diyor. Kumandanım, gözüm göreceğini gördü. O zırhlıların Çanakkale boğazına gömüldüğünü gördü ya, bundan sonra varsın gözüm dünyada bir şey görmesin diyorlardı. Kardeşlerim, hayatın farklı iklimleri, mevsimleri var. Allah Azze ve Celle bütün mevsimlerde insanları imtihan eder. Belki bu minberden şu kadar defa farklı cephelerden Çanakkale'yi anlatma gayreti içinde oldum. Ama bir de Çanakkale'nin şu boyutu var. Çanakkale İslam'ın merkez karargahıydı.
Kafirler, İngilizler, Fransızlar oraya vurarak İslam'ın beynini çökertecekler. Öyle zannediyorlardı. Cihat fetvası İstanbul'da yayınlanınca alim-i İslam ayağa kalkmış. Hindistan'da alimler medreselerini kapatmışlar. Koca Hint kıtasında dolaşıyorlar. İstanbul için evlatlarını hazırlıyorlardı. Diyobendi uleması 3 ay tatil vermişti. İstanbul için, halife için, halifenin çağrısına karşılık vermek için. Muhammed Ali dolaşıyor, hilafet davasını anlatıyor. İngilizler onu hapse atınca 85 yaşındaki annesi onun yerine dolaşmaya başlamış. Zindandaki oğluna haber göndermiş. Evladım, eğer halife için ölmen gerekiyorsa öleceksin yavrum. Allah yolunda ölmekten tereddüt etmeyeceksin evladım diyordu. Alemi İslam İstanbul için ümmet teyakkuz halindeydi. Avustralya, dünyanın öte tarafı, bize en uzak noktalarından bir kıta Avustralya. Orada da hazırlık vardı. İngilizlerin ordusuna katılmak için Avustralyalılar seferber olmuşlar. Her yere ilanlar asmışlardı. İki tane Müslüman, biri Abdullah, diğerinin adı Muhammed. İlanları gördüler. Biri kasaplık yapıyor, diğeri de bir arabası var. O arabayla dondurma satıyordu. Onlar da gittiler, Avustralya devletine müracaat ettiler. Biz de gitmek istiyoruz, İngiliz ordusuna katılmak istiyoruz. Olmaz dediler, siz Müslümansınız. Sizi alamayız, sizi kabul edemeyiz. Onlar kendi başlarına düşündüler, tasavvur ettiler. Okyanusları aşıp Çanakkale'ye kadar gidemeyeceklerini anladılar. Ne yapabilirlerdi? Trenlerle ordu limanlara, limanlardan gemilerle İstanbul'a, Çanakkale'ye sevk ediliyor. Bir trende vagonlarında 1200 asker var. Tren harekete geçti. Onlar da bir boğaza geldiler. Abdullah'ın dondurma arabasını koydular, içine bomba yerleştirdiler. İki tanesi Broken Hill tepesine tüfekleriyle beraber mevzi aldılar. Makinist rayların üzerinde arabayı görünce durdu. Treni durdurunca onlar ateş etmeye başladılar. Trendekiler ateş ediyor, onlar ateş ediyorlardı. Saatlerce devam etti. Etraftan alaylar, taburlar geldi. Zannediyorlardı ki Osmanlı buraya çıkarma yaptı. İki Müslüman vardı, biri Abdullah, biri Muhammed. Yalnız başına bir orduyu durdurdular. Saatler sonra onların mermileri bitince Abdullah'la Muhammed şehit olmuştu. Yanlarına gittiler, baktılar ki sadece iki tane Müslüman. Birinin koynunda bir kağıt buldular. Orada şu yazıyordu: biz bu mücadeleyi Allah ve Resulü'nün rızası için yapıyoruz. Hani Medine müdafasında İdris Sabih Bey diyordu ya, biz seni bırakamayız ya Resulallah. İngilizlere bırakıp İstanbul'a gidemeyiz. Gücümüz erişsin ya da erişmesin, hep uğrunda dövüşeceğiz ya Resulallah. Peygamberin yolunda kalmak, onun için mücadele edebilmek. Kafirler, İngilizler, Fransızlar sana hala öyle bakıyorlar. Allah ve Resulünün yolunda duranlar, orada onun davası sancağı için mücadele edenler. Peki sen ve ben, biz kendimize nasıl bakabiliyoruz? Burada Ahmet kardeşim var, Çeçenya'dan. Geçenlerde söyleşisinde şöyle demişti: ben buraya gelirken annem, o da büyük annemden şöyle duymuştu, şöyle konuşurlardı yıllar önce. Ruslar, Sovyetler onları işgal edince dayanın, ayakta kalın, imanınızı muhafaza edin. Osmanlı diye bir devlet var. Bir gün gelecek ve Sovyet Rusya'dan sizi kurtaracak. Hala alem-i İslam'ın farklı köşelerinde Uhud'u yaşayan mazlumlar var. Onlar diyorlar ki Osmanlılar gelecek, Müslümanlar gelecek ve bizi kurtaracak. İn tansurullâhe yansurkum. Eğer Allah'ın dinine, davasına yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Abdullah olmak, Muhammed olmak. Abdullah ve Muhammed olabilirsek
Allah belki iki kişiyle bir orduyu, bir küfür ordusunu, iki Müslümanla hezimete uğratacak. Kardeşlerim, Allah Teala'nın

0: yardımının tecelligahıdır Çanakkale. Cenab-ı Hakk'ın yardımı yine tecelli etsin istiyorsak, önce yüreklerimizi, sonra fuhuş albümü televizyonların istilasına uğrayan evimizi, faizin istila ettiği ticari hayatımızı, mahremiyetin çiğnendiği sokaklarımızı düzelteceğiz. İn tensurullâhe yensurkum. Eğer Allah'ın dinine, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine sahip çıkarsak, Abdullah Muhammed'e Avustralya'da Allah Azze ve Celle nasıl büyük bir zafer ihsan ettiyse, Çanakkale'de küffarı nasıl o sulara, Çanakkale'nin karasına gömdüyse, seni Osmanlı görenler, Osmanlı gördüğünden senin üzerinde plan yapanlar, yine onlar hezimete uğrayacaklar. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا. Belki münafıklarla müminlerin birbirinden ayrıldığı yeni bir gündeyiz, yeni bir iklimdeyiz. Bundan sonraki zamanlar geçmiş günlerden belki daha zor olacak. Ama neticede Müslümanlar kazanacak. Zafer Allah Resulü'nün sancağına sahip çıkanların olacaktır.
1: Burası Yıldız Efendi.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi Hikmetlerin Anası. Bir gün Efendimiz annelerimiz

bize şöyle buyurdu: "Ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır." Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş, Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıptiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi Maria annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz,

gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti

0: şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın.

müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan, İstahrabat'ta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

kadın geçer beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

0: affeyle.
1: Ufulunu affeyle.
2: www.yıldızfm.com
3: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca,

Ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Burası Yıldız Efendi.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok bizde.

Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

0: söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resulü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu. Allah'ın arslanı görünmez oldu. Ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar. Çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'i atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayak

Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kureyza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kureyza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat. Sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok.